Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, lanay, lanay. Kaç gündür görmemişem, hop gülüm, lanay, lanay. Ciğerim ona sızlar. Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, lanay, lanay. Kaç gündür görmemişem, hop gülüm, lanay, lanay. Ciğerim ona yanar. Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm.

Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, nanay, nanay. Yardan bir selam gelmiş, hop gülüm, nanay, nanay. Başım gözüm üstüne. Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, nanay, nanay. Yardan bir haber gelmiş, hop gülüm, nanay, nanay. Başım gözüm üstüne. Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımız bir Afyon türküsüyle başlıyor. Cevizin yaprağı dal arasında. Gülşen Kutlu sizlerle.

Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Şanlıurfa türküsüyle devam ediyoruz. Ordumuz gitti, Muş'a dayandı. Tuncay Kemertaş sizlerle.

Vardım Hint eline, kumaş getirdim. Açtım bedesteni, sattım oturdum. Sen benim başıma neler getirdin. Ben senin kahrını çekemem gönül. Bu Erzincan yöresinden alınan türküyü Semra Bağcı'nın yorumundan dinliyoruz.

Haydar Tel Hüner'den Salih Dündar'ın derlediği bir Erzurum türküsü dinleyeceğiz Bahattin Turna'nın yorumundan. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek.

Hüseyinlik'ten çıktım seher yoluna. Kol ağrısı tesir etti canıma. Can ağrısı tesir etti koluma. Yaradanım merhamet et kuluna. Hafız Osman Öge'den alınan bu Elazığ türküsünü Hasan Özel'in yorumundan dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Isparta'ya doğru uzanıyoruz şimdi. Badılcan'ı doğradım. Kaynak kişi İkbal Ünal, derleyen Muzaffer Sarı Sözen ve seslendiren Nursaç Doğanışık.

ulu ağaçtan bir yaprak düşse, o anda acısını duyar iniler. Katlansa acıya sakince geçse, esen rüzgarlara uyar iniler. Aşık Veysel'den alınan bu Sivas türküsünü Süleyman Yıldız'dan dinliyoruz.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Dere kenarında taş ben olaydım. Hediye Ağoğlu sizler.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi.

edildi. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonuna gelindi. İstanbul yönüne akan araç trafiğinde de yoğunluk en üst düzeye çıktı. Bayramı şehir dışında geçirenlerin dönüşüyle yoğunluğun en fazla yaşandığı yerlerse otoyollar ve otogarlar oldu. Yarın mesainin başlayacak olmasıyla kimi vatandaş önceden dönüş yapsa da vatandaşların bir kısmı son gün yola çıkmayı tercih etti. Bayram dönüşünde peş peşe kaza haberleri geldi. Tekirdağ'da bir yolcu midibüsüyle panel van çarpıştı. Kazada bir kişi öldü, yaralanan 7 kişi de hastaneye kaldırıldı. Bolu Mengen'de ise meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Isparta'da da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Aynı aileden bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Uşak'ta kontrolden çıkan bir cip iki bariyer arasında sürüklendi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram dönüşü için yolda olan sürücülere seslendi. Yapılan denetimlerin insanların sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için olduğunun altını çizdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çiftçi, "Bayramda sadece yolları denetlemiyoruz, sizleri koruyoruz," dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş resmi temaslarda bulunmak üzere Finlandiya ve İsveç'e gidecek. Kurtulmuş'un ziyaretlerinde mevkidaşlarının yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı'yla da görüşmesi bekleniyor. Meclis Başkanı her iki ülkedeki Türk vatandaşlarıyla da bir araya gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 2,5 yıl aranın ardından CHP Genel Merkezi'ne geldi. Kılıçdaroğlu, arkalarından sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediklerini söyledi. "Bugün FETÖ artıklarıyla bir olup bizlere hain damga

vurulma çabaları nafile dedi. Kılıçdaroğlu CHP'nin pavyon masalarına meze edilmeye çalışıldığını da belirtti. Hesap soracağını, CHP'yi hırsızlardan arındıracağını vurguladı. Özgür Özel, Ankara Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önünde partililere seslendi. Derhal kurultay yapılmalıdır dedi. Genel başkanlık için üyelerin katılacağı ön seçim çağrısı yaptı. Özel konuşmasının ardından Anıtkabir'e yürüdü. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Tokat ve Sivas'ı ziyaret etti. Partililerle bayramlaşan Destici konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine değindi. PKK şartsız ve pazarlıksız silah bırakmalı dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurban Bayramı tatilinin ardından yoğun gündemine devam edecek. AK Parti'nin bayram öncesi sunduğu iki kanun teklifi komisyonlarda görüşülecek. Türk Kızılay Kanunu'yla Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifleri milletvekillerinin onayına sunulacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde de uluslararası sözleşmeler olacak. Gelecek hafta İstanbul'da çevre ve enerji gündeminin önemli buluşmalarından biri gerçekleştirilecek. Dünyanın farklı ülkelerinden

Alparslan Bayraktar ev sahipliği yapacak. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Tahran'la Washington arasındaki müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını, anlaşma için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. Trump'ın bu kapsamda Beyaz Saray'daki durum odasında önemli bir toplantı gerçekleştirdiği ancak konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadığı kaydedildi. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan görüşmelerin 4. turu Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirildi. Pentagon'da düzenlenen ve 9 saate aşkın bir süre devam eden toplantıya iki ülkenin askeri heyetleri katıldı. İsrail'in Hizbullah'a ilişkin yeni talepler sunduğu görüşmede Lübnan tarafının bazı başlıklara itiraz ettiği belirtildi. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmeler sürerken soykırımcı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da devam ediyor. İşgalci İsrail güçleri Nebatiye kentinin çeşitli noktalarına hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti. Hamas, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin arabulucu ülkelerle temasların sürdüğünü açıkladı. Ancak İsrail'in Gazze'nin %70'ini işgal etme planının ateşkesi baltaladığını duyurdu. Haberleri dinlediniz.

bayram tatilinin de son günü. Yolda trafikte olanlara iyi yolculuklar, sevdiklerine sağ salim kavuşmaları dileğiyle diyoruz. Trafik kurallarına da uyalım diliyoruz. Buradan altını önemli çizmek istiyorum sevgili dinleyicilerimiz. Tekrar hoş geldiniz TRT Türkiye'de sabaha. Bu programı sizler için Kerem Bulut hazırladı, yapımcımız. Murat Daydemir kumanda masasında teknik yönetmenimiz bugün sesimizi ulaştıracak. Her ikisinin de bu güzel program için şimdiden ellerine sağlık diyorum. Ve spikeriniz ben Muammer Demiröz. Birlikteyiz efendim. Yaklaşık 3 saat boyunca keyifli, güzel, dop dolu bir türkü programıyla karşınızdayız. 7.30 civarı yol durumunu, 8 civarında da hava durumunun ayrıntılarını sizlere aktaracağım. Sonrasında da zamanımız yettiğince sizden gelen iletilere yer vereceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, tekrar hoş geldiniz. Sizleri bir Erzurum türküsüyle selamlıyoruz. Nida Tüfekçi'nin Hulusi Seven'den derlediği türküyü Hüsamettin Subaşı'dan dinliyoruz. Yükü yükledim kediye.

0: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

Kara Çadır'ın Kızı Şanlıurfa türküsünü Münevver Özdemir'den dinledik. Mehmet Özbey'in Lütfü Emiroğlu'dan derlediği türküydü. Saatimiz 7.16. TRT Türkü'de sabah Rüstem Avcı'nın söyleyeceği Kütahya Tavşanlı türküsüyle devam ediyor. Şu karşıda üç çiçek var açıyor.

Tokat Zile Türküsü'yle Beyhan Kars'ı sizlerleydi. Arif Meşhur'un Sadık Doğanay'dan derlediği türküyle Bir Güzel'in Hasretinden Ahından. Saatimiz 7.24, TRT Türkü'de sabah şimdi bir Van türküsüyle sürüyor. İlhan Erten'in Sami Yılmaz Türk'ten derlediği türküyü Hüseyin Mustafa Arı söylüyor. Zap suyu derin akar.

Orta Anadolu türküsüyle Merve Kayacan'ı dinledik. Arpa buğday da neler dedi sanatçı. Saatimiz 7.29 sevgili dinleyiciler. Şimdi sizlere bir türkü daha armağan ederim. Sonrasında yol durumuyla karşınızda olalım. Adıyaman türküsüyle şimdi mikrofona Nihat Erdağ geliyor. Emine Aldemir'in Ragıp Binzat'tan derlediği türküyle Altın Yüzüğün Kırıldı.

Yol durumu. Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun Kırkağaç Kavşağı Akhisar Kavşakları 6-12. kilometreleri arasında 30 Eylül 2020

6 tarihine kadar üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanacaktır. Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır. Isparta-Beyşehir yolunun 29-36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. Toprakkale-İskenderun yolunun 34-38. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Kelkit-Erzincan yolunun 23-24. kilometreler arasında yol gövdesinde meydana gelen çökmeden dolayı dolgu çalışmaları devam etmektedir. Çalışma yapılan kesimde trafik işaretlemesi yapılmıştır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İnebolu-Kastamonu yolunun 52-56. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. Bingöl-Solhan yolunun 11-12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Digor-Tuzluca yolunun 68-72. kilometreleri arasında yolun sol şeridinde çalışma olmasından dolayı trafik sağ şeritten sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ve Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Saatimiz 7.35, TRT Türkiye'de Sabah İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor. Yol durumunun ayrıntılarını paylaştıktan sonra programımız Tokat türküsüyle devam ediyor. Ahmet Yamacı'nın Selim Önder'den derlediği türküyü Tülin Berbergil'den dinleyeceğiz. Çamlar Altına.

Saatimiz 7.42. İbrahim Can kendisinin derlediği Trabzon Beşiktaş'ı türküsünü sizler için seslendirdi. Eser Bahar Rüzgarı. Programımız şimdi bir Muş türküsüyle devam ediyor. Adile Kurt Karatepe geliyor mikrofona. Fazlı Oğuzhan'ın derlediği türküyü seslendirecek sanatçımız. Karşıda Gıza Kurban.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Afyon Dinar türküsüyle Oğuz Doğan Cengiz'i dinledik. Öte yakanın burudu. Saatimiz 7.52. Şimdi mikrofona Zehra Ganeoğlu geliyor. Rize türküsüyle Nurettin Çamlıdağ'ın yöre ekibinden derlediği türküyü söylüyor. Yeni çıkayı, yeni.

Saatimiz 8, Ulaş Kurtuluş Ünlü'yü dinledik. İzmir Kemal Paşa türküsüyle İsmet Yegeli'nin İsmail Kuloğlu'dan derlediği türküyü söyledi. Söylenir gezersin de yaban ellerde. TRT Türkü'de sabah hava durumuyla devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Amasya, Samsun ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Bölgelerimize göre hava durumu şöyle: Marmara bölgesi, Bursa 28 derece, Çanakkale 27 derece, İstanbul 26 derece, Kırklareli 29 derece. Ege bölgesi, Afyonkarahisar 23 derece, Muğla 27 derece, Denizli ve İzmir 31 derece. Akdeniz, Adana 30 derece, Antalya ve Hatay 27 derece, Burdur 26 derece. İç Anadolu, Ankara 23 derece, Eskişehir 25 derece, Konya 24 derece. Batı Karadeniz bölgesi, Bolu 23 derece, Düzce 27 derece, Kastamonu 22 derece, Zonguldak 23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz, Amasya 24 derece, Artvin 17 derece, Samsun 21 derece, Trabzon 20 derece, Doğu Anadolu, Erzurum 16 derece, Kars 15 derece, Malatya 25 derece, Van 19 derece ve Güneydoğu Anadolu, Diyarbakır 29 derece, Mardin 26 derece, Siirt 25 derece ve Şanlıurfa 30 derece. Hava durumunu aktardıktan sonra Artvin türküsüyle devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, TRT Türkü'de sabaha Muzaffer Sarı Sözen'in Osman Aksu'dan derlediği türküyü Feride Aşık söylüyor. İndim dere ırmağa.

0: Bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
1: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
0: Yollar uzun ama her anı değerli.

Saatimiz 8'e 9 dakika geçiyor sevgili dinleyiciler. Erol Köker'i dinledik. Erol Köker Tokat Reşadiye türküsünü söyledi sizler için. Yücel Paşmakçı'nın Mihrican Bahar'dan derlediği türküyle sizlerleydi sanatçımız. Saatimiz 8'i 9 dakika geçiyor dedik. Mesajlarınıza göz atalım sevgili dinleyiciler. Programımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı tekrar teşekkür ederiz değerli TRT türkü dostları. Bakalım kimler bize nereden ulaşmış, hemen göz atalım. Osman İnan Ankara'dan yine merhaba demiş, kadim dinleyicilerimizden aramıza katılmış. İyi dileklerle TRT türkü dinleyicilerine armağan ediyor sıradaki türküyü. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlamış. Mustafa Kına Kayseri'den günaydın. TRT türkü dinleyicilerine armağan ediyor sıradaki türküyü. Selami Kabakçı Nisar'dan merhaba demiş. İbrahim Özüdoğru günaydın hayırlı sabahlar demiş, Çorum'dan aramıza katılmış. Sıradaki türküyü ailesine armağan ediyor. Recep Uzun Afyon Karahisar'dan selamlamış. Mehmet Acarca Antalya Güzelova'dan kolaylıklar diliyorum demiş. Sıradaki türküyü TRT türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Gülden İbeş İmamoğlu günaydın, iyi yayınlar Denizli'den aramıza katılmış. İhsan Özdoğan günaydın demiş, Nevşehir Gülşehir'den.

merhaba demiş. Dostlarına, yakınlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Salim Uğuz, Uşak Banaz Kızılhisar'dan sıradaki türküyü aileme ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyorum demiş Salim Uğuz. Sefai Özdemir Bartın Çayırköy'ünden selamlar yayın ekibine ve dostlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Bekir Gültekin Kayseri'den selamlamış, mutlu günler diliyorum demiş. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Zonguldak Çatalhası'ndaki yakınlarına da armağan ediyor dinleyicimiz Bekir Gültekin. Şimdi Adana türküsü var sırada. Nurettin Dadaloğlu'nun Aşık Ferrahi'den derlediği türküyü Gülşen Kutlu yorumuyla dinliyoruz. Ah neyleyim gönül senin elinde.

Samsun türküsüler Lütfü Ortakale'yi dinledik. Nejat Buhara türküsünü söyledi sanatçı Sarmaşık Bülbülleri. Nusret Hüryaki, Samsun Yakakent, Kozköy'den iyi yayınlar dilekleriyle aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz. İbrahim Gümüş, Anamur'dan merhaba demiş. Ailesine ve yakınlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. İbrahim Kaçar, Eskişehir'den selamlamış. Mutlu bir hafta sonu olsun demiş. Sağlıklı günler diliyorum demiş dinleyicimiz, sağ olsun. Taceddin Kulak, Zonguldak Gökçebey'den günaydın. Selim Onay, Deniz Yatağı'ndan selamlamış. Hatice Ünal, günaydın, iyi yayınlar demiş. Acı Payam Kelekçi'den aramıza katılmış. İlhami Uyar, Kocaeli Darıca'dan hayırlı sabahlar, iyi yayınlar demiş. Güzel bir pazar günü olsun demiş. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. İlhami Uyar'a sıradaki türküyü de armağan edelim. Bayram Gökçen, Fethiye'den sevgiler demiş. Sıradaki türküyü torunlarıma armağan ediyorum demiş. Gülten Kaymak, Edirne'den İstanbul'a selam olsun demiş. Kolaylıklar diliyorum demiş. Selahattin Özdemir, hayırlı yayınlar demiş. Niksar Yeşilkaya'dan selamlamış bizi. Güvenlik güçlerine armağan ediyor sıradaki türküyü. Hasan Aydoğan, günaydın. Zonguldak Bey Cuma'dan selam olsun demiş herkese. Mutlu pazar, bir pazar günü diliyorum demiş. İyi dilekleri için teşekkür ediyoruz. Armağan olsun sıradaki türkü. Hasan Aydoğan ve sevdiklerine bakıyorum. Ümit Sağlam, Dinar Hacıbeşirli'den selamlamış bizi. Her zaman olduğu gibi kadim dinleyicilerimizden, yayın ekibine ve hemşehrilerine armağan ediyor sıradaki türküyü. Zeki Özceylan, Alanya'dan selamlamış sıradaki türküyü. Arkadaşlarına ve ailesine armağan ediyor Zeki Özceylan. Şimdi sırada bir Sivas şarkışla türküsü var. Nida Tüfekçi'nin.

türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

Nida Tüfekçi'nin İhsan Ozanoğlu'dan derlediği Kastamonu Çankırı türküsüyle Ahmet Turan Şan'ı dinledik, kahve biçtiği yerde. Mustafa Telli, Kayseri Devre Gümüşören köyünden günaydın, hayırlı sabahlar demiş, mutlu bir pazar günü diliyorum demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü aileme, torunlarıma armağan ediyorum özellikle demiş. Yayın ekibini de ihmal etmemiş. Teşekkür ediyoruz. Salih Akova, İstanbul Pendik'ten selamlar. Sıradaki türküyü Trabzon Araklı Kayacık Köyü'ne ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Ali Yavuz günaydın demiş, Yalova'dan selamlamış. Sıradaki türküyü eşine ve çocuklarına armağan ediyor. Hayırlı yayınlar demiş, eksik olmayınız. Yılmaz Karaağaç, Kütahya Gidizen iyi yayınlar, selamlar. Hasan Güçlü Konya Kuru'dan aramıza katılmış, eşine armağan ediyor. Ahmet Göğe Bakan, Konya Bahçesaray'dan selamlamış. Abdullah Halbayram, Gaziantep Şahin Bey Yığmatepe Keçebaş köyünden aramıza katılmış. Selam ve sevgiler demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü Karakeçili ve Ali Bayramoğulları ailesine armağan etmek istiyorum demiş. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Armağan olsun. Ramazan Özünlü Aydın Didim'den selamlar. Kolay gelsin. Kazım Ülgü, Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden selamlar, sevgiler, iyi yayınlar dilekleri için teşekkürler. Coşkun Bakan, Antalya'dan selamlamış, sıradaki türküyü dostlarıma ve aileme armağan ediyorum demiş, aile üyelerine armağan ediyor dinleyicimiz, teşekkür ediyoruz. Hatay, Antakya'dan Abbus Bakır, selam ve sevgi demiş, mutluluklar dileğiyle demiş. Sıradaki türküyü eşine, çocuklarına armağan ediyor ve TRT Türkü dinleyicilerini de ihmal etmemiş, armağan olsun. Şimdi Azeri türküyle Mine Yalçın'ı dinliyoruz. Aras gelir kıygacı.

0: Bir telefon çalar, anneniz sesinizi özlediğini söyler.
1: Yavaş gel, dikkatli ol der gözleri dolarak.
0: Çünkü bayram sadece gitmek değil, sağ salim dönmektir de aynı zamanda.

Ali İbicek söylediğim Bitlis Adil Cevaz türküsünü Soner Özbilen'in Ahmet Baydaroğlu'dan derlediği türküydü. Kızlar kızlar gelin mi? Gürol Yavuz Eskişehir Mihalıçık'tan aramıza katılmış. Serap Çörkuş'u günaydın demiş. Ali Haydoğdu Trabzon'dan selamlamış. Mustafa Elduran günaydın hayırlı sabahlar İstanbul'dan selamlamış. Konya Bozkır Çağlayan Mahallesi'ne sıradaki türküyü armağan ediyor. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle demiş. Teşekkür ediyoruz. Osman Köz Termekozluk Mahallesi'nden selamlamış. Turgut Eren Eskişehir'den selamlar, iyi yayınlar. Sıradaki türküyü hemşehrilerine armağan ediyor. Ali Yöntem Bucak'tan hayırlı sabahlar. Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den selamlamış. Aileme sıradaki türküyü armağan etmek istiyorum demiş. Armağan olsun. Hüseyin Erçolak Afyonkarahisar'dan selamlamış. Hayırlı sabahlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Erdoğan Avcıbaşı Manisa'nın Şamar Köyü'nden günaydın demiş. Ailesine ve eşine armağan ediyor özellikle. Osman Çokkemal günaydın. Hayırlı sabahlar. Van Erciş'ten selamlamış bizi. İnan Kaya Aydın Sultanhisar'dan aramıza katılmış. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlamış, dostlarına armağan ediyor. Salih Kurt Manisa Şehzadeler'den günaydın, hayırlı sabahlar. Dostlarıma ve yayın ekibine armağanım olsun demiş sıradaki türkü. Tuncer Erol Eskişehir'den selamlamış iyi yayınlar dilekleriyle. Rıza Yakın Bafra'dan selamlamış, ailesine ve yakınlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Osman Çayır'da Simav'dan selamlamış bizi, sıradaki türküyü torunuma ve özellikle yakınlarıma armağan ediyorum demiş. Kolaylıklar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Osman Çayır ve sevdiklerine armağan olsun sıradaki türkü. Şimdi Tülay Örten'i dinleyeceğiz. Nevşehir türküsü Nida Tüfekçi'nin Avanoslu Selahattin'den derlediği türküyle Taşa Çaldım Ayvam'la narımı.

Türküsüydü. Söyleyen Mustafa Özcan Muğla Yatağı'nda, isteyen de Muğla Yatağı'ndan kadim dinleyicimiz, dostumuz, hemşerimiz sevgili Hasan Öztürk'tü. Sevdiklerine armağan olsun. Hareketli bir türkü istemişti Mustafa Özcan'dan, Mustafa Topçuoğlu'dan derlenen Mustafa Özcan'ın söylediği türküyü armağan ettik. Çaygıyığında harım var dedi. Bakalım mesajlarınıza sevgili dinleyicilerimiz. Aziz Aydın'da Sinop Boyabat'tan hayırlı sabahlar demiş. Ali Çakır günaydın demiş. Samsun 19 Mayıs'tan selam olsun türkü dostlarına. Emine Atamer çiçekler kadar renkli bir gün diliyorum. Trabzon'dan merhabalar, iyi yayınlar. Ayhan Ozan Zonguldak'tan günaydın, iyi sabahlar. Ahmet Arslan günaydın, Çanakkale Biga'dan selamlamış. Kemal Özkul günaydın, Tavşanlı'dan aramıza katılmış.

türküde armağan olsun Kemal Özkul ve sevdiklerine. Mustafa Ali Aydemir, Ordu Fasa'dan kucak dolusu selamlar. Fikret Dikmen Niğde'den günaydın. Özgür Aldemir, günaydın, iyi yayınlar, iyi pazarlar. Mersin'den selamlamış. Hamza Akkurt, Samsun'un 19 Mayıs Ormancık Köyü'nden günaydın demiş. Ahmet Özçelik, günaydın demiş Mersin Erdemli'den, her zaman olduğu gibi bizi yalnız bırakmamış kadim dinleyicilerimizden. İyi dileklerle aramıza katılmış. Sıradaki türküyü yeğenine armağan ediyor. Hidayet Sezer'e armağan olsun. Ergün Tontu Darendi'den hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü ailesine ve yakınlarına, hemşehrilerine armağan ediyor. İsmet Köklü, günaydın Konya Selçuklu Sille'den selam sevgiler demiş, dostlarına armağan ediyor.

0: Bayram yolda da güzelleşir.
1: Bir yol verme hareketi, bir tebessüm, trafikte gösterilen küçük bir anlayış.
0: Yolculuğunuzu sadece kurallarla değil, biraz daha sevgiyle süsleyin.

Nevşehir Hacı Bektaş türküsünü Şule Arık'tan dinledik. Pancar Pezek değil mi? Vahdet Şen aramıza katılmış. Sivas Kangal Alacahan'dan selamlar sevgiler, iyi yayınlar demiş. Mahmut Üstün da Isparta Yalvaç Kuyucak kasabasına hayırlı sabahlar. Behiye Özgür Uşak Karahallı'dan aramıza katılmış, eşine ve Paşadar köyündeki yakınlarını armağan ediyor, hemşehrilerini armağan ediyor sıradaki türküyü. Yusuf Ziya Gönen Konya Çumra'dan selamlar, iyi yayınlar. Hemşehrilerine armağan ediyor, güzel bir hafta sonu olsun demiş, teşekkür ediyoruz. Nevzat Akı Yozgat Güzellik Köyü'nden günaydın, iyi yayınlar. Ergun Aktaş günaydın, Ordu'dan selamlar. Sedat Uzun aramıza katılmış Tokat'tan. Bakıyorum uzunca bir mesajla.

Sağdar Yeniköy'den selamlamış. Sıradaki türküyü eşine ve hemşehrilerine armağan ediyor, ailesine de armağan ediyor dinleyicimiz. Haşim Varol Sakarya'dan yayın ekibine ve TRT Türkü dinleyicilerine sıradaki türküyü armağan ediyor. İbrahim Kabaoğlu Ayvalık'tan herkese selamlar, Trabzon Çaykara'daki yakınlarına armağan ediyor. Önder Tokur günaydın, iyi yayınlar. Davut Güleç Kayseri'den aramıza katılmış. Sıradaki türküyü ailesine ve yakınlarına armağan ediyor. Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'den günaydın, güzel yayınlar olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Kastamonu'da Küreçaybük köyündeki annesine Elmas Özkan'a armağan ediyor sıradaki türküyü Türkan Şekerci. Şimdi Kars türküsüyle sırayı Erkan Başyıldız alıyor. Erkan Başyıldız Nida Tüfekçi'nin Yüre ekibinden derlediği türküyü söylüyor. Ceyran'ım gel gel.

Nurettin Çamlıdağ'ın Yöre ekibinden derlediği Erzurum türküsünü İcral Akkaplan'dan dinledik. Kutnu döşek yüz dedim. Murat Sıcak, Karabük Mehterler Köyü'nden selamlar, sevgiler, dostlarına armağan ediyor. Cenk İpekel, Almanya Nürnberg'den selamlamış. Ahmet Uzal, İzmir Buca'dan selamlar, sevgiler, kolay gelsin demiş. Eşini, çocuklarına ve torununa armağan ediyor sıradaki türküyü. Gülten Kaymak, kolay gelsin demiş, selamlamış. Ulaş Kurtuluş ünlü türküsü için, Ulaş Kurtuluş ünlüden dinlediğimiz türkü için teşekkür ediyor. Özellikle yapımcımız Kerem Bulut'a teşekkür ediyor ve selamlarını iletiyor. Kolaylıklar diliyorum demiş, teşekkür ediyoruz. Osman Çayır aramıza katılmış. Hüseyin Aktuğan, Ankara Sincan'dan günaydın, iyi yayınlar. İlyas Aydın, Ormanbeyli Köyü Tokat'tan selamlamış. Sıradaki türküyü yakınlarına ve dostlarına armağan ediyor. İlyas Aydın da trafik kurallarına uyalım, sevdikleriniz sizi bekliyor diyor dinleyicimiz. Dönüş yolunda biz de trafik kurallarına uyalım diyoruz. Ve sıradaki türküyü armağan edelim TRT Türkü dinleyicilerine, İlyas Aydın ve sevdiklerine. Celal Bakar gelecek mikrofona Konya türküsüyle. Yücel Paşmakçı'nın Ahmet Özdemir'den derlediği türküyü söyleyecek. Bizim evde şeker, lokum, badem var.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Sibel Güzel'i dinledik sevgili dinleyiciler. Kars türküsüyle Muazzez Türing'in Mustafa Gece Yatmaz'dan derlediği, Yöre ekibinden derlediği türküyü söyledi sanatçı. Mahalleden geçen oğlan dedi. Saatimiz 9.18, programımızın artık son dilimindeyiz sevgili dinleyiciler. TRT Türkü'de sabah şimdi bir Manisa türküsüyle devam ediyor. Emine Aldemir'in Haydar Bayçın'dan derlediği türküyü seçkin tutuş yorumuyla dinleyeceğiz. Manisa türküsü dedik. Söğüdün yaprağı narindir, narin.

Kayseri Sarız yöresinden Aşık Nesimi türküsünü Hediye Karabağ söyledi. Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Veli Özdemir Adıyaman'dan aramıza katılmış. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten merhaba demiş. Mehmet Çay Muğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden merhaba demiş. Durak Çağatay Erzurum'dan aramıza katılmış. Şaban Deşi kadim dinleyicilerimizden iyi dileklerimizle, iyi dilekler içeren mesajıyla merhaba demiş. Teşekkür ediyoruz mesajı için. Armağan olsun sıradaki türkü. Hasan Cengiz Antalya Korkuteli Avdan köyünden yakınlarına dostlarına armağan ediyor. Mahmut Kalın Mardin'den merhaba demiş. Vehbi Aksungur Ermenek Cuma Suyu Yaylası'ndan aramıza katılmış ve sıradaki türkü armağan olsun sevdiklerine.

Pervane Köyü'nden selamlamış bizi. Hasan Yalmancıoğlu da İzmir'den aramıza katılmış. Sevdiklerine, dostlarına armağan ediyor. Mustafa Akbayır Eskişehir'den selamlamış. Tüm türküler bugün bizlere armağan olsun demiş. Armağan edelim. Murat İş Sağlam Niğde Kemerhisar'dan günaydınlar. Sıradaki türkü eşime armağan ediyorum demiş. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz ayrıca. Şimdi bir Samsun Çarşamba türküsü var. Ahmet Yamacı'nın Faik Okutken'den derlediği türküyü Tansu Örçen'den dinleyeceğiz efendim. Sular durulur derler.

Karanfil Deste Gider, Kilis türküsüydü. Muzaffer Sarı Sözen'in Şinasi Çolakoğlu'dan derlediği türküyü Elvan Sevim'den dinledik. Fatih Çilebi Kahramanmaraş'tan dostlarına armağan ediyor. Huriye Özer, Niğde'den aramıza katılmış, armağan olsun sıradaki türkü. Musa Aytu, iyi yayınlar diliyorum demiş, Bartın'dan aramıza katılmış. Recep Kalkan Afyon İsçehisar'dan selamlamış. Konya Güney Sınır'dan Mustafa Şiş merhaba demiş. Mehmet Kalaycıoğlu günaydın, hayırlı sabahlar, iyi günler. Bilecik'ten yayın ekibine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor sıradaki türküyü. Fahri Özdemir Osmaniye'den selamlar, kolay gelsin demiş, eşine armağan ediyor sıradaki türküyü. Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'den günaydın demiş. Bakıyorum. Cabir Şahin Kayseri'den aramıza katılmış. Selamlar. Sıradaki türkü armağan olsun Cabir Şahin ve sevdiklerine Aykut Türk. Bolu'dan selamlar, sevgiler. Torunlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Erdal Öztürk Balıkesir'den selamlar, sevgiler. Sıradaki türküye ortak olmak istemiş. Neşet Ertaş türküsü istemiş ama programımızın sonuna yaklaşmaktayız. Listemize varsa armağan edelim. Sıradaki türkü de armağan olsun. Maya Türköz İzmir'den merhaba demiş. Muharrem Uğur Mersin'den selamlamış. Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın. Sezgin Daşdemir Muğla Daraman'dan merhaba demiş. Mustafa Atmacı Afyonkarahisar'dan. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan aramıza katılmış. Armağan olsun hepsine sıradaki türkü. Bakıyorum. İzzet Altınmeşe gelecek mikrofona, Kerkük türküsüyle sizlerle olacak sanatçı, ayağında dar şarbar.

çifte tellisi Erol Aktı'nın Gelin Emine Aktı'dan derlediği türküydü sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi sizlere bir türkü daha armağan edeceğiz. Sonrasında veda için karşınıza alacağız ama son bir kez mesajlarınıza bakalım. Tevfik Şentürk günaydın, iyi pazarlar demiş. Zehra Ganioğlu sanatçı arkadaşımız, dostumuz dinlemedeymiş. Selam olsun, armağan olsun sıradaki türkü. Serpil Demirci günaydın, mutlu pazarlar. Kocaeli İzmit'ten selamlamış. Bakıyorum. Uğur Heyberi Isparta Sinirkent'ten günaydın, armağan olsun sıradaki türkü. Hasan Özkan da Çekmeköy İstanbul'dan yazardı genelde ama şimdi Ordu Mesudiye Güvenli Köyü Bozca Armut Yaylası'ndaymış. Armağan olsun hemşehrilerine ve Hasan Özkan'a sıradaki türkü. Şimdi Kırşehir türküsüyle Büyük Usta Neşet Ertaş türküsünü Aysun Gültekin'den dinliyoruz. Kesik çayır biçilir mi?

İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz TRT Türkiye'de Sabah burada sona eriyor. Değerli dinleyicilerimiz, dinlemek için bizi tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Programı sizler için Kerem Bulut hazırladı. Kumanda masasında teknik yönetmenimiz Murat Daydemir vardı. Sesimizi ulaştırdı. Ellerine sağlık bu güzel program için her ikisinin de. Ve speakiniz ben Muammer Demirel, size eşlik etmeye çalıştım efendim. Yine birlikte olmak dileğiyle diyorum. Güzel bir pazar günü sonrasında mutlu, sağlıklı, iyi bir hafta sizlerle olsun efendim. Ve sizlere Büyük Usta imzası taşıyan Neşet Ertaş türküsüyle veda ediyoruz. Ama Kubat yorumuyla. Kubat söylüyor, yanıyorum hele. Hoşça kalın, esen kalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, Bir Kelime Bir Türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Sivas Bostankaya yöresine ait Kar Yağar Bardan Bardan türküsünde geçen Bardan Bardan söz dizimi. Kar yağar bardan bardan, yollar kapandı kardan, ne gelen var ne giden, haber gelmedi yardan diyor türkümüz. Burada geçen bardan bardan söz dizisi, Türk Dil Kurumu güncel sözlüğünde beyaz bir biçimde olarak tanımlanmıştır. Kışın soğuğu ve karı meşhur doğu bölgelerimizin türkülerine de karın beyazlığı yansımış. Ne demişler, soğuk Erzurum'da doğar, Sivas'ta büyür. Bu Sivas türkümüzde de işte karın beyazlığı ve getirdiği zorluklar ne de güzel dile gelmiş. Şimdi Remziye Akkaplan'dan derlenen bu Sivas türküsünü Beyhan Aksoy'dan dinliyoruz.

Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime, bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: TRT Türkü.
1: Saat 10.
0: Haberler.
1: Günaydın, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonuna gelindi. İstanbul yönüne akan araç trafiğinde de yoğunluk en üst düzeye çıktı. Bayramı şehir dışında geçirenlerin dönüşüyle yoğunluğun en fazla yaşandığı yerlerse otoyollar ve otogarlar oldu. Yarın mesainin başlayacak olmasıyla kimi vatandaş önceden dönüş yapsa da vatandaşların bir kısmı son gün yola çıkmayı tercih etti. Bayram dönüşünde peş peşe kaza haberleri geldi. Tekirdağ'da bir yolcu minibüsüyle panel van çarpıştı. Kazada bir kişi öldü, yaralanan 7 kişi de hastaneye kaldırıldı. Bolu Mengen'de ise meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Isparta'da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Aynı aileden bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Uşak'ta kontrolden çıkan bir cip iki bariyer arasında sürüklendi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram dönüşü için yolda olan sürücülere seslendi. Yapılan denetimlerin insanların sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için olduğunun altını çizdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çiftçi, "Bayramda sadece yolları denetlemiyoruz, sizleri koruyoruz," dedi. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 2,5 yıl aranın ardından CHP Genel Merkezi'ne gitti. Kılıçdaroğlu, arkalarından sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğini söyledi. "Bugün FETÖ artıklarıyla bir olup bizlere hain damgası vurulma çabaları nafile," dedi. CHP'nin pavyon masalarına meze edilmeye çalışıldığını da belirten Kılıçdaroğlu, hesap soracağını ve CHP'yi hırsızlardan arındıracağını vurguladı. Özgür Özel, Ankara Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önünde partililere seslendi. "Derhal kurultay yapılmalıdır," dedi. Genel başkanlık için üyelerin katılacağı ön seçim çağrısı yaptı. Özel konuşmanın ardından Anıtkabir'e yürüdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurban Bayramı tatilinin ardından yoğun gündemine devam edecek. AK Parti'nin bayram öncesi sunduğu iki kanun teklifi komisyonlarda görüşülecek. Türk Kızılay Kanunu'yla Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifleri milletvekillerinin onayına sunulacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde de uluslararası sözleşmeler olacak. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Tahran'la Washington arasındaki müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını, anlaşma için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. Trump'ın bu kapsamda Beyaz Saray'daki durum odasında önemli bir toplantı gerçekleştirdiği, ancak konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadığı kaydedildi. Haberleri dinlediniz.

aydır dört kitaptan evveli Şeyh ol Bedrettin Bektaş-ı Veli.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda Vişet arasında Vişet topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.
5: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkiye için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Spikeriniz ben Bahar Uygur. Türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinizi bulduğunuz, anılarınızda yer eden, benim türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506 987 2781.
6: Ben İzmir'den Uğur Karakaya. Şimdi söyleyeceğim.

0: Gönüllerin dert ortağı türküler unutulmaz. Aradan yıllar da geçse kendini hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın. Gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 2781 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
1: Merhaba, bu türkünün özellikle yurt dışında olan, ailesinden, sevdiklerinden uzak kalmış, gönlü bu anlamda memleket hasreti kokan tüm türkü dostlarına, tüm sevdalarına gelsin. Türkü sevdalarına gelsin.

0: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 2781 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
1: Ben İstanbul Sancaktepe'den Saadettin Akkuş. Babamın çok sevdiği türkü. Aşağıdan bir yeleste yine kırdı dallarım.

0: Sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş Ezgi'nin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506 987 2781 numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
1: TRT Türkü Çarşanlarına rica ediyorum. Bir Şanlıurfa yöresine gidelim. Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmez güzelden. Herkese hediye ediyorum.
2: Eşime, çocuklarıma, aileme.
1: Tüm TRT çalışanlarına ve tüm Şanlıurfa'ya aileme.

0: Size en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz ezgiyi sizden dinleyelim. 0506 987 2781 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
1: Merhaba, ben Sevda Süreyya Süngü. Birkaç yıl önce Kula Uşak çevresine yerel bir turla bir gezi yapmıştık. Ak buğdayım buğdayım türküsünü orada dinledim. Bu türküyü çok sevdim, çok etkilendim hem Uşak'tan hem de bu türküden. Buradan Uşaklı kardeşlerime, büyüklerime, küçüklerime sevgilerimi yolluyorum. Herkese sevgilerimi yolluyorum. Ve TRT Türkü dinleyicileriyle paylaşmak istedim. Biraz mırıldanayım.

Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 2781.

0: TRT Türkü.
1: Dost meclislerinde, aile buluşmalarında ya da kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506 987 2781.
2: Merhaba TRT Türkü ailesi, ben Ankara'dan Tolga. Şu türküyü Ankara'daki Erzurumlulara istiyorum.

0: TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 2781 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin. İlerleyen programlarda paylaşalım.
1: İstanbul Bağcılar'dan taksici Bencan Dinç. Yeni Kapıda Atlılar türküsünü istiyorum. TRT Türkü ailesine teşekkür ederiz.

0: Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanızda yer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 2781 numaralı telefona bekliyoruz.
1: İyi günler. Sizin bir programınıza dinlemiştim. Cemile Cevher Çiçeği sesinden Teyze Kizun Ayşe türküsünü dinletir misiniz? Uzun zamanda böyle Cemile Cevher'i dinleyemedik. Allah'a emanet olunuz. Ayrıca bana da yok mu diyenlere armağanımız olsun. Muhammed Esat Durlanık, Çankırı Merkez.

0: TRT Türkü.
1: Dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 987 2781 numaralı telefona ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda her

TRT Türkü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz, dilediğiniz zaman 0506 987 2781 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, spikeriniz ben Bahar Uygur, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz. Ses kayıtlarınızı bekliyoruz. Esen kalın.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda vişne tarlasında vişne topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi. Bayram dönüşünde peş peşe kaza haberleri geldi. Tekirdağ'da bir yolcu minibüsüyle panel van çarpıştı. Kazada bir kişi öldü, yaralanan 7 kişi de hastaneye kaldırıldı. Bolu Mengen'de ise meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Isparta'da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Aynı aileden bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Uşak'ta kontrolden çıkan bir cip 2 bariyer arasında sürüklendi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. İlacı ve tedavi yöntemlerine erişimin kolaylaştırılması için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen yıl bunun için 5 milyar liralık destek verildiğini paylaştı. Dumansız Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor. 2025'te tütün ürünü bırakma polikliniklerine başvuru sayısı bir önceki yıla göre %112 arttı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu vatandaşları dumansız yaşam için harekete geçmeye çağırdı. Özgür Özel Ankara Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önünde partililere seslendi. Derhal kurultay yapılmalıdır dedi. Genel başkanlık için üyelerin katılacağı ön seçim çağrısı yaptı. Özel konuşmasının ardından Anıtkabir'e yürüdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurban Bayramı tatilinin ardından yoğun gündemine devam edecek. AK Parti'nin bayram öncesi sunduğu iki kanun teklifi komisyonlarda görüşülecek. Türk Kızılay Kanunu'yla Emniyet Teşkilat Kanunu'nun düzenlemelerini de içeren kanun teklifleri milletvekillerinin onayına sunulacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde de uluslararası sözleşmeler olacak. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan hacılar yurda dönmeye başladı. Hacılardan bazıları İstanbul'a

Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı. Tahran'la Washington arasındaki müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını, anlaşma için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmeler sürerken soykırımcı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da devam ediyor. İşgalci İsrail güçleri Nebatiye kentinin çeşitli noktalarına hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti. Hamas, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin arabulucu ülkelerle temasların sürdüğünü açıkladı. Ancak İsrail'in Gazze'nin %70'ini işgal etme planının ateşkesi baltaladığını duyurdu. Haberleri dinlediniz.

Türkülerle gün ortası. Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. Güzel İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz, ses kayıtta Aydın Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür. Her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün de yurdumuzun dört bir yöresinden seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri, solistlerimizin o güzel seslerinden sizlerle buluşturmak istiyoruz. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: İlk türkümüz Adıyaman yöresinden. Solistimiz Selma Geçer söylüyor. Güvercinim süt beyaz, yine geldi bahar yaz. Kurban olan Allah'ım, seveni sevene yaz. Yük üstünde bulgurum, oğlan sana vurgunum. Çek elini elimden, arpa yoldum, yorgunum.

sırada Şanlıurfa yöresinden derlenen türküyle solistimiz Lütfü Ortakale var. Bahçede nar ağacı, sensin başımın tacı. Eğer beni seversen olalım kardeş bacı. Karanfilsin, açarsın. Neden benden kaçarsın? Bizde başın örtülü, orada yüzün açarsın.

Şimdi de solistimiz Saadet Yılmaz Bircan, Hatay Antakya yöresinden derlenen türkümüz de huzurlarınızda. Aman aman Bağdatlı, yana baldan tatlı, kış günü yer yanında, yaz günü sahra tatlı. Bağdat'a giden olsa, halimden bilen olsa, seni yıkarım Bağdat, yarime ziyan olsa.

Bir ceket isterem beli dar ola, bir çubuğu yeşil biri al ola. Kadir Mevlam senden bir yar isterem, o yar bana ölene dek yar ola. Diyarbakır yöresinden derlenen bu sevilen türkümüzle Bedri Aysel'i radyolarınıza konuk oluyor.

Sırada Nida Tüfekçi'nin İzzet Savaş'tan derlediği Sivas yöresinden bir deyiş var. Nazlı Öksüz söylüyor. Gel ha gönül havalanma, dünya malına güvenme. Şu dünyanın hali böyle, yalan yahşi geçer şöyle. Engin ol gönül, engin ol.

Kutuda karabiber, küsmüş gurbete gider. Küsmesini kayırmam, sılasını terk eder. Boş eğik gümbüler mi, dertsiz baş ingiler mi? Yari gurbette olan, aşk ile hiç güler mi? Erzurum Aşkale yöresinden derlenen bu ritmik türkümüzü Nihat Erdağ yorumladı. Şimdi de Mehmet Seske'den alınan bir Adıyaman türküsüyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Türkümüzü Elif Doğan Ergün seslendirmiş. Dere boyu saz olur, gül açılır, yaz olur. Ben yarime gül demem, gülün ömrü az olur. Dere boyu bahçeler, yar oturmuş saz çalar. O yarin kaşı gözü, yüreğimi parçalar.

Bakma öyle el değilsin, tut elimden düşüyorum. Herkes yanar, ben donarım, sarıl bana üşüyorum. Kırmayınız dallarımı, koparmayın güllerimi. At boynuma kollarını, sarıl bana üşüyorum. Yüksel Yıldız söz ve bestesi Nadir Köseoğlu'na ait türküyle sizlerle.

Malatya yöresinden derlenen türkümüzü solistimiz Sevin Seçkin'in sesinden sizlerle buluşturuyoruz. Gezmedim, yorulmadım, boş yere kırılmadım, sana benzer dünyada bir başka bulamadım.

0: TRT Türkü.
1: Gel kardeşim ayrı gezme, zalıma boynunu eğme, kula kulluk yakışır mı? Fırsat sizde bile bile, dura dura döndük sele, 20. asırda hele, kula kulluk yakışır mı? Muhlis Akarsu'dan alınan türküyü, Arif Sağ'ın sesi ve sazından dinliyorsunuz.

Mühür gözüm seni elden sakınırım, kıskanırım. Uçan kuştan, esen yelden sakınırım, kıskanırım. Havadaki turnalardan, su içtiğin kurnalardan, geyindiğin sırmalardan sakınırım, kıskanırım. Aşık Ali İzzet Özkan'dan alınan Sivas Yöresi türküsünü Gülseren Erdağ seslendiriyor.

Entarisi ala benziyor, şeftalisi bala benziyor. Benim yârim sana benziyor. Olamaz ne çare, o nişanlıdır, kayten bıyıklı delikanlıdır.

Solistimiz Celal Bakar, sevilen bir Doğu Anadolu sevda türküsüyle radyolarınıza konuk oluyor. Şu giden nerelidir, ceketi karelidir, hem gider hem de bakır, yürekten yaralıdır. Gidene bak gidene, gül sarılmış dikene, Mevlam sabırlar vere, gizli sevda çekene.

Kıymetli Türkü Dostlarımız programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Leyla Gemalman, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden buluşmayı diliyoruz ve yeniden buluşana değin sizler de lütfen türkülerle, sağlıcakla ve hoşça kalın.

Güneşin en çok yakıştığı şehirlerden, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından, TRT Türkü frekanslarından hepinize gönül dolusu selamlar, sevgiler, hürmetler sevgili dinleyicilerimiz. Saatimiz 13.02'yi gösteriyor ve yüreği türkü aşkıyla çarpanların buluşma noktası Bizim Eller programıyla bizler mikrofon başındayız. Bugün de Anadolu'nun dört bir yanından farklı yörelerin sıcaklığını, neşesini ve hüznünü taşıyan o eşsiz türkülerle dinleyicilerimizin yanı başında, evlerinde, araçlarında, iş yerlerinde konuk olacağız. Bu güzel yayını sizler için Alev Altun hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ahmet Aykılıç sesimizi ve türkülerimizi sizlere ulaştıracak. Ve mikrofonda spikeriniz ben Yıldıray Yıldız. Türkülerin o birleştirici gücüyle sizleri bir kez daha selamlıyoruz efendim. Programımızın bu ilk dakikalarında sözü daha fazla uzatmadan yüzümüzü hemen Erzurum'un o kadim topraklarına dönüyoruz. Kıymetli sanatçımız Diden Dilara Duman'ın o kadife sesiyle can bulacak Erzurum yöresine ait çok özel ve köklü bir türküyle başlıyoruz birlikteliğimize. Pınar başından bulanır. Kulaklarınız TRT Türkü'de, gönlünüz bizde olsun.

TRT Türkü. Sevgili dinleyicilerimiz, Erzurum'un Pınar başından ayrılıp Fırat'ın can verdiği topraklara, dağları dumanlı Erzincan'a doğru uzanıyoruz şimdi. Sırada coğrafyanın o vakur duruşunu insanın derin iç dünyasıyla harmanlayan çok güçlü bir eser var. Büyük usta Ali Ekber Çiçek'in derlemesiyle Devran Baba'dan bizlere miras kalan bir Erzincan türküsü yükseliyor stüdyomuzdan. Reyhan Ediş'in sesinden gönül dünyamızın kuytularına dokunacak bir nida bu. Sevda vadisine düştüm diyor sanatçımız. Gelin hep birlikte bu duygu yüklü vadiye doğru samimi bir yolculuğa çıkalım.

TRT Türkü. Erzincan'ın vadilerinden geçip yolları aşarak ozanlar diyarı Sivas'a, Kangal'ın o uçsuz bucaksız bozkır kokan topraklarına çeviriyoruz yüzümüzü. Coğrafyası gibi sözü de derin, sitemi de yürekten olan bir memlekettir Sivas. Büyük ozan Muhlis Akarsu'nun o eşsiz kaynaklığından süzülen bu sitemkar eseri kıymetli sanatçımız Mehmet Çalmaşur o kendine has sıcak yorumuyla seslendiriyor. Gönül kırgınlıklarını bozkırın rüzgarlarına bırakan türküsü yükseliyor efendim şimdi. Bundan sonra ben o yâre küskünüm.

TRT Türkü. Yeniden Erzincan semalarındayız sevgili dinleyenler. Ama bu kez Tercan'ın o başı dumanlı, görkemli yaylalarına doğru tırmanıyoruz. Hani o her bahar çiğdemlerle süslenen, kervanların geçip gittiği, ayrılığın da, kavuşmanın da merkezinde duran o ulu yaylalara. Muzaffer Sarı Söze'nin notayı alarak ölümsüzleştirdiği, Muazzez Türing'in derlediği bu muazzam eseri Kubilay Dökmetaş seslendiriyor. Şu karşı yaylada göç katar katar.

Sevgili dinleyicilerimiz, bizim ellerde türkü yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi yönümüzü Kızılırmak'ın beslediği topraklara, sert dağların arasında bir hazine gibi saklanan Sivas'ın Zara ilçesine çeviriyoruz. Zara'nın o soğuk pınarlarını, yeşile duran göllerini ve sevdayı nakış gibi işleyen ozanlık geleneğini stüdyomuza taşıyoruz. Kaynak kişisi Sabahattin Alparslan olan usta sanatçı Osman Özdenkçi'nin derlediği o çok sevilen ölümsüz eser var sırada. Devrim Kaya'nın o duru ve etkileyici yorumuyla göllerin sessizliğinde yankılanan bir aşk hikayesi bu. Yeşil ördek gibi daldım göllere.

TRT Türkü. Zara göllerinden süzülüp gelen o güzel ezgiden sonra başı dumanlı Ulu Dağların, mertliğin ve dadaşların diyarı Erzurum'un o dik duruşlu havasına geri dönüyoruz sevgili dinleyenler. Erzurum'un coğrafyası çetindir, kışı beyazdır ama insanın yüreği ve türküleri baştan başa sıcacık bir renge boyanmıştır. Kıymetli Faruk Kaleli'nin kaynaklığında Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bu dinamik Erzurum türküsünü Yusuf Gül ve Okan Murat Öztürk'ün sazı ve sözü birleştiren o muazzam ortak yorumuyla dinliyoruz. Yaylamızın neşesini evlerinize taşıyan o türkü geliyor. Giydiğim aldır.

Erzurum'un dağlarından, serinliğinden alıp başımızı Anadolu'nun tam kalbine, Hasan Dağı'nın gölgesindeki Aksaray'a, Ortaköy'e doğru kanat çırpıyoruz şimdi. Toprağın sarıyla, gökyüzünün sonsuz maviyle buluştuğu bu güzel coğrafyadan bizlere bahar kokulu bir selam var. Değerli sanatçımız Belkıs Akkale'nin derleyip TRT repertuarına kazandırdığı bu kıymetli eseri, Bozlak kültürünün genç ve güçlü sesi İsmail Altunsaray, o kendine has ve samimi üslubuyla seslendiriyor. Baharın müjdecisi, saflığın ve sevdanın simgesi, güvercinler uçsun şimdi gönül dünyamızda. Güvercinim süt beyaz.

Saatimiz 13.33'ü gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda birlikteliğimizde Taylan Özgür Ölmez alıyor sırayı. Esen yerler diyor sanatçı.

TRT Türkü. Türk Halk Müziği.

Türkçemizin efsane seslerinden biri Aysun Gültekin bir Kırşehir türküsüyle radyolarınıza konuk oluyor ve muazzam bir eser seslendiriyor. Kurusa fidanım güllerim solsa, gönlümde solmayan gülümsün benim. Yaprakların gazel olsa dökülse, daha taze fidan dalımsın benim.

TRT Türkü. Muharrem Temiz'in seslendireceği türküyle Malatya Arguvan'a gidiyoruz. Gül ki güller açsın.

0: Nurullah Akçayır seslendiriyor. Hani yayram, hani senin ezelin.
1: Bir şehir var yaylada. Ben o yaylada doğmuşam. Dadaş demişler adama. Mertliği, yiğitliği, karşılıksız sevmeyi öğretmişler. Hele bu vatansa uğrunda ölmeyi. Kar havada bar tutar, inerken palan dökene. Mavi beyazın buluştuğu noktada türkülere sorun beni. Tanırlar. Çünkü ben

Değerli dinleyenler, TRT Türkü frekanslarında Bizim Eller programıyla TRT Erzurum Radyosu'ndan Alev Altun, Ahmet Aykılıç ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi diliyor ve Telli Kılıç'ın seslendireceği türküyle sizlere veda ediyoruz. Ay saçı burma diyor sanatçı. Hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller. Saat 14.
2: Haberler.
1: İyi günler, ben Meltem Ersan. Bayram sonrası Denizli'den yürekleri yakan bir haber geldi. Tatil dönüşünde Sarayköy ilçesinde facia gibi bir kaza yaşandı. Bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Tamamen yanan otobüsteki biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tatilinin ardından dönüş yolundaki sürücülere uyarılarda bulundu. Hız sınırlarına uyulmasını ve emniyet kemerinin eksiksiz takılmasını istedi. Çiftçi acele ederek sevdiklerimizin geleceğini riske atmayın dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, MAPA Şamandıra Sistemi ile Mavi Miras'ın korunduğunu söyledi. Projeyle hem deniz canlıları hem de insanlar için koyların daha adil ve dengeli kullanımının sağlanacağını ifade etti. İlacı ve tedavi yöntemlerine erişimin kolaylaştırılması için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl bunun için 5 milyar liralık destek verildiğini paylaştı. Dumansız Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor. 2025'te tütün ürünü bırakma polikliniklerine başvuru sayısı bir önceki yıla göre %112 arttı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşları dumansız yaşam için harekete geçmeye çağırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurban Bayramı tatilinin ardından yoğun gündemine devam edecek. AK Parti'nin bayram öncesi sunduğu iki kanun teklifi komisyonlarda görüşülecek. Türk Kızılay Kanunu ile Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifleri milletvekillerinin onayına sunulacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde de uluslararası sözleşmeler olacak. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan hacılar yurda dönmeye başladı. Hacılardan bazıları İstanbul Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı. İran'la ABD arasında barış sağlanacak mı? İran Meclis Başkanı Kalibaf, müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkat çekti. İranlıların hakları güven altına alınana kadar hiçbir anlaşma kabul edilmeyecek dedi. Hamas, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin arabulucu ülkelerle temaslarını sürdürdüğünü açıkladı. Ancak İsrail'in Gazze'nin %70'ini işgal etme planının ateşkesi baltaladığını duyurdu. Rusya-Ukrayna savaşı bölgesel gerilimini tırmandırıyor. NATO üyesi Estonya, Rusya sınırına İHA savar sistemi kurdu. Ukrayna, Rusya'nın Saratov petrol rafinerisine saldırdığını açıkladı. Sayın dinleyiciler, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Haberleri dinlediniz.

Sevgili türkü dostları, TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyar programıyla bir kez daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Anadolu'nun yüreğinden süzülen ezgileri, gönüllere dokunan türküler eşliğinde paylaşacağımız programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bayramların, gönüllerin birleştiği, sevgi ve dayanışmanın güçlendiği güzel günlere vesile olmasını dileyerek tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık ve esenlik dolu bir bayram geçirmelerini dileriz. Ve tabii ki TRT Türkü'de, TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı'nda bugün de Anadolu'nun farklı yörelerinden derlenmiş birbirinden kıymetli türkülerle gönül soframızı kuracağız. Kimi zaman bir sevdaya, kimi zaman bir ayrılığa, kimi zaman da dostluğa ve kardeşliğe eşlik eden türkülerimizle kültürümüzün zenginliğini hep birlikte hissedeceğiz. Sazın teline, sözün diline kulak vereceğimiz programımız boyunca Diyarbakır'dan yükselen içten ezgiler sizlere eşlik edecek. Programımızın hazırlanmasında emeği geçen yapımcımız Reşat Fidan'a, teknik yönetimde bizlere destek veren değerli çalışma arkadaşımız Uğur Ekmekçi'ye teşekkür ediyoruz. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu, Diyarbakır'dan tüm dinleyicilerimize selam ve sevgilerimizi gönderiyor. Türkü Diyarı'na hoş geldiniz diyoruz. Kars yöresinden bir ezgiyle başlayalım birlikteliğimize. Hüseyin Muratoğlu'nun kaynaklık ettiği türkümüz Vahit Alkır'ın yorumuyla radyolarınızda. Bayram gelip elime elimize, name düştü dilimize.

Yüzyıllardır sevdaların dilden dile taşıdığı türkülerimizi yaşatarak bugünlere ulaştıran tüm halk müziği ustalarını saygı ve rahmetle anıyoruz. Merhum sanatçımız Nuri Sesi Güzel'in yorumuyla gönüllerde yer eden "Suda balık yan gider, açma yaram kan gider, buna tabip neylesin, ecel gelmiş can gider" türküsünü şimdi sizler için seslendirecek. Keyifle dinliyoruz.

0: bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
1: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
0: Yollar uzun ama her anı değerli.

Ahmet Yamacı'dan alınan Ege'nin incisi İzmir'e ait türkümüzü sanatçımız Osman Kalay seslendiriyor. Şu İzmir'den çekirdeksiz nar gelir, sırma cepken ince bele dar gelir. Şu gençlikte ölüm bana zor gelir, güzel İzmir kordon boyu şen olsun. Beni senden ayıranlar kör olsun.

Türkü Diyarı programımızda eskilerle diyar diyar gezmeye devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Adana Pozantı oluyor. Sanatçımız Mustafa Özcan, bir kuş gelir öte öte, ben yanıyorum tüte tüte diyecek sizler için.

Abdallık geleneğinin unutulmaz temsilcilerinden, Bozkır'ın tezenesi olarak gönüllerde yer eden halk ozanımız merhum Neşet Ertaş'ı saygı ve özlemle anıyor. Arşiv kayıtlarımızda yer alan Kırşehir yöresine ait bu güzel türküde ustanın eşsiz yorumunu dinliyoruz. Şu garip halimden bilen işveli Nazlı, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?

Denizin dibinde hatçam demirden evler, akgerdanın altında çiftedir benler. O kınalı parmaklar, o beyaz eller, yolcuyu yolundan eğleyen dilber. Mehmet Erenler'in derleyip notaya aldığı ve Seyfettin Türkoğlu'ndan alınan Burdur yöresinin bu sevilen türküsünü Orhan Hakalmaz'ın yorumuyla dinliyoruz.

TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımlı Türkü Diyarı programındasınız sevgili türkü severler. Pınar Halaç'tan alınan Afyon'un Emirdağ ilçesinden derlenen türküyü sanatçımız Züleyha seslendirecek. Çorabını ördüğüm, vay derdine yandım, seni hasta dediler, ne oldu kurban oldu?

0: TRT Türkü.
1: Gidiyorum gidemiyorum, az doldur içemiyorum. Sen benden geçtin ama ben senden geçemiyorum. Hüseyin Çakır'dan alınan türküyle Afyon'dan sonra şimdi de Zonguldak'tayız. Türküyü Gülay Özer'in yorumuyla dinliyoruz.

Sevgili dinleyenler, programımızda şimdi de Türk Halk Müziği sanatçısı Suat Ünal'ın Doktor Çetin Özülkü'den alınan Adana Yöresi türküde dinleyeceğiz. Varıp neylemeli sılayı gayrı, gurbette halimi soran olmadı. Düştüm de bunca yıl yurdumdan ayrı, garibim yanıma varan olmadı.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından canlı olarak yayınlanan Türkü Diyarı programımızda Anadolu'nun zengin kültür mirasını sizlere ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu kez rotamızı Amasya yöresine çeviriyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Programımızda şimdi yöreye ait bu güzel türküyü sanatçımız Fatma Topçu'dan dinliyoruz. Çekin halay düzülsün, sürmeli gözler süzülsün, halaya girmeyenin eli kolu çözülsün.

0: Bayram yolda da güzelleşir.
1: Bir yol verme hareketi, bir tebessüm, trafikte gösterilen küçük bir anlayış.
0: Yolculuğunuzu sadece kurallarla değil, biraz daha sevgiyle süsleyin.

Sevgili türkü dostları, Konya yöresine ait güzel bir türküyle programımıza devam ediyoruz. Tarihi dokusu ve kültürel zenginliğiyle dikkat çöken Sille'nin sokaklarını anlatan bu türkü, sizleri geçmişin izlerine doğru duygulu bir yolculuğa çıkaracak. Şu Sille'nin Sokakları adlı türküyü sanatçımız Selma Geçer'den dinliyoruz.

Kimi zaman bir sevdanın, kimi zaman bir ayrılığın, kimi zaman da yıllara meydan okuyan özlemlerin sesi olur türküler. Biz de bugün bu güzel ezgiler eşliğinde gönülden gönüle bir köprü kurmaya çalıştık TRT Kap Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programı aracılığıyla. Ve bugün de programımızın sonuna geldik. Son bir türkümüzle sizlere veda edeceğiz ama öncesinde ekibimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bu güzel Türkü Diyarı programımızı sizler için Reşat Fidan hazırlamıştı. Yayınımızı sizlere ulaştırdı teknik yönetmen arkadaşım Uğur Ekmekçi. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu, sizlerle birlikte olmaktan büyük bir keyif ve mutluluk duydum. Yarın aynı saate görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan bir Diyarbakır türküsüyle ayrılacağız. Bu güzel türküyü sizler için Şükriye Tutkun seslendiriyor. Meclisinde mail oldum ben bir kaşık araya. Hoşçakalın.

0: Karadeniz'den.
1: Bir yanımızda uçsuz bucaksız Karadeniz, diğer yanımızda dumanı eksik olmayan yeşil dağlar. Takvimler 31 Mayıs 2026'yı gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Pazar gününde TRT Türkü'de Karadeniz'den programında bir araya geldik. Türkülerle bir saat yolculuk yapacağız birlikte. Şu anda radyoları başında bizi dinleyen dinleyicilerimizin büyük kısmı da yollardadır diye düşünüyoruz. Bayram tatili artık sona erdi. Evlere dönülüyor. Dönüş yolculuğu başladı ve çoktan bitti bazıları için. Biz yine de yollarda olan dinleyicilerimize, seyir halinde olanlara iyi yolculuklar, kazasız belasız yolculuklar dileyelim. Evlerine sağ salim ulaşan, bizi yaylasında, köyünde dinleyen, şu anda bayram seyran demeden çalışan tüm dostlara da selamlarımızı gönderelim sevgili dostlar. Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü programı sizler için. Ayrıca Serpil Aydemir arkadaşımız yapımcı koltuğunda bugün için. Murat Çelik teknik yönetmenimiz, mikrofon başında ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Bugünkü Karadeniz'den programının ilk türküsünü Fevzi Temelli'nin sesinden dinletiyoruz. Ela ela diyor sanatçı.

Belkıs Akkale'nin sesinden bir türkü dinlettik sevgili dinleyicilerimiz. Volkan Arslan'ın sesiyle devam ediyor türkü yolculuğu. Bu kez Trabzon yöresindeyiz. Şapkamın tereyi düz, var onda ayla yıldız. Çıkmayısın aklımdan ne gece ne de gündüz.

Trabzon yöresinden Kırıkkale Keskin'e yol düşürüyoruz. Sevcan Orhan'dan bir türkü dinliyoruz. Kula da sevdiğim diyor sanatçı.

0: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

Karadeniz kıyılarına geldik tekrar. Rize Pazar yöresinden Gökhan Birben'in sesinden bir türkü dinledik. Dere beni bağlamaz dedi sanatçı. Rahmetli sanatçı Neşet Ertaş'ın arşivimizdeki sesiyle devam ediyor birlikteliğimiz. Bozkır'ın tezenesi bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm diyor.

Muharrem Ertaş'tan derlenen türküyü dinledik. Bozkır'ın tezenesinin sesinden. Filiz İlkay Balta'nın sesine yer vereceğiz şimdi de Karadeniz'den programında. Dumana bak diyoruz.

Rumeli taraflarına gideceğiz şimdi de. Bahattin Tuğra'nın sesinden dinliyoruz Kemal Altınkaya'dan derlenen türküyü. Alişim'in kaşları kare, sen açtın sineme yare.

Otur da konuşalım dedi Hüseyin Balcı. Trabzon Tonya yöresine gittik onun sesiyle. Sevgili dinleyicilerimiz 15.39'u gösterdi. Saatimiz devam ediyor Karadeniz'den. Türkülerle yöre yöre geziyoruz ve birbirinden güzel seslere kulak veriyoruz. Caner Gülsüm'ün sesiyle devam ediyor yolculuğumuz. Derdin bana yeter diyor sanatçı.

Bana yeter derdim dedi Caner Gülsüm sevgili dinleyicilerimiz. Ordu Ünye yöresine gideceğiz şimdi de Karadeniz'den programında tekrar geldik Karadeniz kıyılarına. Fehim Canal'dan derlenen türküyü Yasemin Güller söylüyor. Köprüyü dolanma köprü yıkıktır.

Karadeniz'den programında şimdi de Sabahat Akgiraz'ın sesine yer veriyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Geç kaldın diyor sanatçı.

0: bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
1: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
0: Yollar uzun ama her anı değerli.

Bir saatlik birlikteliğimiz boyunca dinlediğiniz bu güzel türküler o yolun yorgunluğunu bir nebze olsun hafifletebilmiştir. Tekrar selam olsun tüm dinleyicilerimize. Yine buluşacağız. Yarın saatler 15'i gösterdiğinde TRT Türkü'de Karadeniz'den programında yine birlikte olacağız. Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü programı. Ayrıca Serpil Aydemir yapımcı koltuğunda destek verdi. Murat Çelik ulaştırdı sesimizi, soluğumuzu. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Karadeniz'den programının bugünkü son türküsünü de Kuzey'in oğlu Volkan Konağ'ın arşivimizdeki sesinden dinletiyoruz. Bu gay bana sevdalık diyor sanatçı.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. 9 günlük Kurban Bayramı

Tatili sona erdi. Memleketine veya tatile gidenler dönüş yoluna geçti. Yollarda yoğunluk oluştu. Trafik ekipleri güvenli yolculuk için denetimlerini arttırdı. Bayram sonrası Denizli'den yürekleri yakan bir haber geldi. Tatil dönüşünde Sarayköy ilçesinde facia gibi bir kaza yaşandı. Bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Tamamen yanan otobüsteki biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram dönüşü yolda olan sürücülere bir kez daha dikkatli olmaları ve kurallara uymaları çağrısı yaptı. Bayram evi, matem evi olmasın, sevincimiz hüzne dönüşmesin, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, MAPA Şamandıra sistemiyle mavi mirasın korunduğunu söyledi. Projeyle hem deniz canlıları hem de insanlar için koyların daha adil ve dengeli kullanımının sağlanacağını ifade etti. İlaca ve tedavi yöntemlerine erişimin kolaylaştırılması için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl bunun için 5 milyar liralık destek verildiğini paylaştı. Dumansız Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor. 2025'te tütün ürünü bırakma polikliniklerine başvuru sayısı bir önceki yıla göre %112 arttı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşları dumansız yaşam için harekete geçmeye çağırdı. CHP'de Özgür Özel ve ekibi kurultay için harekete geçti. Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Kurultay için delegelerden imza toplamaya başlanacağını açıkladı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Soykırımcı İsrail'in Filistin topraklarında gaspı ve saldırganlığı devam ediyor. Bir grup Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İşgalci unsurlar Batı Şeria'daki bir okulu bastı. Kurban Bayramı'nda Gazze'de 33 Filistinli katledildi. İran'la ABD arasında barış sağlanacak mı? İran Meclis Başkanı Kalibaf, müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkat çekti. İranlıların hakları güven altına alınana kadar hiçbir anlaşma kabul edilmeyecek, dedi. Hamas, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin arabulucu ülkelerle temaslarını sürdürdüğünü açıkladı. Ancak İsrail'in Gazze'nin %70'ini işgal etme planının ateşkesi baltaladığını duyurdu. Rusya-Ukrayna savaşı bölgesel gerilimi tırmandırıyor. NATO üyesi Estonya, Rusya sınırını İHA savar sistemi kurdu. Ukrayna, Rusya'nın Saratov petrol rafinerisine saldırdığını açıkladı. Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Arsenal'i yenerek kupayı alan Paris Saint-Germain taraftarları kutlamalar için sokağa çıktı. Ancak kutlamalar kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Fransız polisi taşkınlık yapan taraftarlara müdahale etti. 400 kişi gözaltına alındı.

0: Hava durumu.
1: Yurdun kuzey iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugünlerde Antalya'yı görmelisiniz. Yaz kapıda, deniz masmavi, hava berrak. Antalya ile beraber Akdeniz'in renkleri de yeni bir mevsime doğru akıyor. Saat 17'ye değin sürecek yayınımıza tüm türkü dostlarımızı bekliyor. Hepinizi kucak dolusu sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. Bugün programı sizler için Bilgehan Gödek'le hazırladı. Teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü.

Akdeniz'in Renkleri programıyla saat 17'ye kadar huzurlarınızda olacağız. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyor ve ilk türkümüzle hemen buluşturuyoruz efendim sizleri. Yaşar Ülkü Beşgül'den dinliyoruz bugün ilk türkümüzü. Muzaffer Sarı Sözi'nin yöre ekibinden derlediği Isparta yöresinden bir türkü. Çayır çimen geze geze.

İkinci türkümüzü İbrahim Ethem Yağcı'dan dinleyeceğiz. Ali Rıza Zorlu'dan derlenen bir Muğla Uğla türküsü. Bağlamam var 3 telli, borcum var 550. Gitti de yörük kızı gelmedi, kocaya vardı besbelli.

Sıradaki türküyü Koro'dan dinleyeceğiz. Ender Kasal ve Bahattin Koç'tan derlenen bir Muğla Bodrum türküsü. Demirciler demir döver tunç olur, sevip sevip ayrılması güç olur.

Mustafa Sarı'dan alınan Balıkesir yöresinden bir türküyü Gülay Özer'in yorumundan dinliyoruz. İki keklik bir kayada ötüyor, ötme keklik, derdim bana yetiyor.

Mehmet Uysal ve Şevki Yolcu'dan derlenen bir Antalya Korkuteli türküsü var sırada. Ahmet Turan Şan'dan dinliyoruz. Evlerinin önü iyi de dalları, dal boynunu eğmiş Hakk'a yalvarı, ayağına giymiş mavi şalvarı, akız derdin derdin demeyon bana, muskalar mı yazdırayım tombulum sana.

Dağ başında kestane. Mustafa Çağan'dan alınan bir Kütahya Simav türküsüydü. Neriman Altındağ Tüfekçi'nin yorumundan dinledik. Özay Gönlüm'ü dinleyeceğiz şimdi. Denizli'ye doğru uzanıyoruz. Kendisine ait bir türkü. Yavaş yavaş esen seher yelimi.

Fatma Topçu'yu yöre ekibinden derlenen bir Aydın Nazilli türküsünde dinliyoruz. Şu dalmadan geçtin mi? Soğuk sular içtin mi? Efelerin içinde Yörük Ali'yi seçtin mi?

Kemal Kaz Dağlı'dan derlenen Aydın yöresinden bir türküyü Rüstem Avcı'nın yorumundan dinliyoruz. Eklemedir koca konak ekleme.

Ak çayım boydan boya, Fatoş Çal'dan dinledik. Şenay Erden'den derlenen bir Sivas Kangal Karasuver Köyü türküsüydü. Programımızda sırayı Seyhan Tütün'ün yöre ekibinden derlediği bir Muğla Bodrum türküsü alıyor. Çimen İlter'den dinliyoruz. Gemiler posta posta.

Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyenler. TRT Türkü'de sizlere Akdeniz'in Renkleri programıyla TRT Antalya Radyosu'ndan seslendik. Bugünkü programı sizin için hazırlayan Bilgehan Gödekli, teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü. Hepinize en derin saygı ve sevgilerimizi sunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Yasemin Yılmaz hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı var. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız.

Sevgili dinleyenler, sırada bir Denizli türküsü var. Hüseyin Aktekin'e ait olan bu güzel türküyü Özay Gönlüm'den dinliyoruz. Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: İsa Öztürk'ün Medine Köseoğlu'ndan derlediği Sivas türküsünü Nida Ateş söylüyor. Ürünü ürünü gelir dereden.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan da sırada Neşet Ertaş'a ait bir türkü var. Cem Çelebi sizlerle, Evelim Sensin.

0: TRT Türkü.
1: Çukurova'dan devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi bir Gaziantep türküsü dinleyeceğiz. Cengiz Özkan sizlerle Bir Ay Doğmuş İlk Akşamdan Geceden.

Sevgili dinleyenler, bir Çukurova'dan programının da bugün için sonuna geldik. Programı Yasemin Yılmaz hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle diyoruz ve sizlere bir Ankara türküsüyle veda ediyoruz. Nida Tüfekçi Bayram Aracı'dan derledi. Kubat söylüyor, bulguru kaynatırlar.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Ben Mustafa Yalın, haberleri sunuyoruz. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Memleketine veya tatile gidenler dönüş yoluna geçti. Yollarda yoğunluk oluştu. Trafik ekipleri güvenli yolculuk için denetimleri arttırdı. Bayram sonrası Denizli'den yürekleri yakan bir haber geldi. Tatil dönüşünde Sarayköy ilçesinde facia gibi bir kaza yaşandı. Bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Tamamen yanan otobüsteki biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram dönüşü yolda olan sürücülere bir kez daha dikkatli olmaları ve kurallara uymaları çağrısı yaptı. Bayram evi matem evi olmasın, sevincimiz hüzne dönüşmesin dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, MAPA Şamandıra sistemiyle mavi mirasın korunduğunu söyledi. Projeyle hem deniz canlıları hem de insanlar için koyların daha adil ve dengeli kullanımının sağlanacağını ifade etti. İlaca ve tedavi yöntemlerine erişimin kolaylaştırılması

için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen yıl bunun için 5 milyar liralık destek verildiğini paylaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını Konut'unda sürdürdü. Kılıçdaroğlu'nun yarın CHP'nin önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını belirlemesi bekleniyor. Özgür Özel ve ekibi de CHP'de kurultay yapılması için harekete geçti. Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Kurultay için delegelerden imza toplanmaya başlanacağını açıkladı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Soykırımcı İsrail'in Filistin topraklarında gaspı ve saldırganlığı devam ediyor. Bir grup Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İşgalci unsurlar Batı Şeria'daki bir okulu bastı. Kurban Bayramı'nda Gazze'de 33 Filistinli katledildi. Soykırımcı İsrail Lübnan'da da ateşkesi ihlal ediyor, işgal alanını genişletiyor. Netanyahu, İsrail'in askeri unsurlarına Lübnan'daki saldırıları şiddetlendirme talimatı verdiğini duyurdu. İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk noktada Litani Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında barış sağlanacak mı? İran Meclis Başkanı Kalibaf, müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkat çekti. İranlıların hakları güven altına alınana kadar hiçbir anlaşma kabul edilmeyecek, dedi. Rusya-Ukrayna savaşı bölgesel gerilimi tırmandırıyor. NATO üyesi Estonya, Rusya sınırına İHA savar sistemi kurdu. Ukrayna, Rusya'nın Saratov petrol rafinerisine saldırdığını açıkladı. Milli futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında yarın Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Mücadele 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Arsenal'i yenerek kupayı alan Paris Saint-Germain taraftarları kutlamalar için sokağa çıktı. Ancak kutlamalar kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Fransız polisi taşkınlık yapan taraftarlara müdahale etti. 400 kişi gözaltına alındı.

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

Sarı Recep. Yani Recep Güray 1893 yılında Kastamonu İnebolu'da doğar. Saz ustası Deli Hasan'dan bağlama dersleri alır. Marmara bölgesi, Rumeli ve Anadolu'nun birçok yöresinde Suriye ve Yemen'de yapmış olduğu askerlik sırasında pek çok yöreden türküyle tanışır. Sarı Recep 1938 yılından itibaren Ankara'da radyo evinde çalıp söylemeye başlar. Muzaffer Sarı Sözen'in dikkatini çeker ve Yurttan Sesler'in bağlama sanatçısı olur. Uzun yıllar bu görevi üstlenen sanatçının TRT repertuarına kazandırdığı 13 türkü vardır. Bunlardan bazıları Bağlamamın Düğümü, Beyler Bahçesinde Atlayamadım, Gemilerde Talim Var, Giresun Kayıkları, Uzun Kavak Ne Uzarsın Boyuna, Üç Güzel Oturmuş İskambil Oynar türküleridir. Sarı Recep 16 Ağustos 1965 tarihinde aramızdan ayrılır. Kendisini saygıyla rahmetle anıyoruz ve onun sesinden Nida Tüfekçi'nin derlediği türküyü dinliyoruz. Endim dere beklerim, vay benim emeklerim.

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Sıla Koç. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

Türkü Akşamı. Mutlu akşamlar, bir bayramı daha geride bıraktık. Bayramı şehir dışında geçirenler dönüş yolunda. Evlerine güven içerisinde varmalarını, bunun için de yolda araçlarını dikkatli sürmelerini diliyoruz. Programı sizler için İrem Çetinkol hazırladı. Volkan Kahraman teknik yönetimde, mikrofon başında ben Mücella Karada. Yıldız Çam'dan dinleyeceğimiz bir potpourri ile sizleri selamlayalım.

Sallan boyuna bakayım, elmas küpeler takayım, eğil, gerdandan öpeyim. Nideli Hüdayi Şahin'den alınan bu türküyü Elif Buse Doğan'dan dinlemeden önce Mehmet Demirtaş var sırada bir Kırşehir türküsüyle. Kesik çayır biçilir mi diyecek sanatçı.

Sırada bir Eskişehir türküsü var. Cemal Kara Elmas'tan alınan bu türküyü Gökhan Uzunali seslendiriyor. İner gelir şu dağların dumanı, hiç kalmamış güzellerin imanı.

Şimdi ise Muğla Köyceğiz'deyiz. Şu Köyceğiz yolları, Galdır Ayşem golları, bizim için yapılmış şu Muğla'nın damları. Selcan Kökçen Şahin'den dinleyelim.

Saatimiz 18.41, TRT Türkü'de Türkü Akşamı devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Yayınımızı yaptığımız yerde Ankara'dan şimdi sizlere bir türkü geliyor, Mustafa Acar'dan. Kesiba'nın alt odası sekili, sekisinde gül karanfil ekili, kimler olsun Kesiba'nın vekili?

Programımızın ilk saatinin sonuna yaklaşırken Şanlıurfa'ya uğruyoruz. Münevver Özdemir'den geliyor Mehmet Özbey'in derlediği güzel bir Şanlıurfa türküsü. Kara çadırın kızı, fermanası kırmızı, gah giyer gah sallanır, hep kırar belimizi.

Bülbülün kanadı sarı, ben ağlarım zarı zarı, elimden aldılar yâri. Bedri Aysel'i seslendiriyor bu Diyarbakır yöresine ait ağıtı.

tuttu bizi deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımız mahşere kaldı. Çok iyi bildiğimiz, çok sevdiğimiz bu Selanik türküsünü Çiğdem Gürdal'dan dinleyelim.

Sözleri Pir Sultan Abdal'a ait türküde Okan Murat Öztürk'ü dinleyeceğiz. Alçakta yüksekte yatan erenler, yetişin imdada aldı dert beni. Başım alıp hangi yere gideyim, gittiğim yerlerde buldu dert beni.

Sırada bir Azerbaycan türküsü var. Erdal Akkaya geliyor mikrofona ve diyor ki, can dedim ki can diyesen, demedim ki inciyesen. Getme, getme dayan yar, senin derdin beni öldürür inan.

Efendim saatimiz 19.25, TRT Türkü'de pek çok güzel türküyü daha dinleyeceğimiz dakikalarımız var. Sevcan Orhan'dan gelsin bir Kayseri Sarız deyişi. Sözleri ise şöyle: daha senden gayrı aşık mı yoktur, nedir bu telaşın vay deli gönül. Hele düşün devri Adem'den beri, neler geldi geçti say deli gönül.

Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Sinop türküsünde şimdi mikrofona Olcay Köker geliyor ve diyor ki: Şeftali ağaçları, türlü çiçek başları, yaktı yandırdı beni yarın hilal kaşları.

Bir ezgi vardır tarihi anlatır. Bir söz vardır yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

Kara üzüm salkı mı, benim yârim saklı mı? Bir yol gören yüzünü, kaybedivereceğim aklımı. Efendim, Özal Gönlüm'den alınan bir Denizli Honaz türküsü Gül Emekçi seslendirsin.

programı hazırlayan İrem Çetinkol, teknik yönetimde Volkan Kahraman ve ben Mücella Karada. Ekip arkadaşlarım adına sizlere mutlu ve keyifli bir akşam diliyorum. Elbette sevdiklerinizle birlikte olacağınız ve Nuray Hafiftaş'tan dinleyeceğimiz bir Kars türküsüyle veda edelim. Bağ girdim üzüme, diken battı dizime, eğildim çıkarmaya, yar göründü gözüme diyor sanatçımız. Hoşçakalın.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ankara Radyosu'nun usta sanatçıları ve Türk halk müziğinin yetişen neslini buluşturan yolculuğumuz, Türkünün Yıldızlarına hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Geleceğin ustaları, hocaları olacak diye umut ettiğimiz, murad ettiğimiz, gençlerin sesinden türküler dinleyeceğimiz bir yolculuk bu sevgili dinleyiciler. Yürünecek bir yol varsa o yola yoldaş da, yol gösteren de lazım elbette. Bir yol gösteren, karanlığa tutulan bir ışık gibi yolu aydınlatır, kolaylaştırır. Gereksiz tecrübeleri elememizi sağlar. Öngörülebilir durumlara karşı uyarır bizi. Genç yıldızların önünde uzun bir yol var ve bizim amacımız da yolculukları daha verimli ve keyifli olsun diye tecrübenin yol göstericiliğiyle buluşturmak onları. Bugün de o buluşmalardan birindeyiz sevgili dinleyiciler. Hemen ekibimizi de hatırlatarak yolumuza devam edelim dilerseniz. Stüdyo teknik görevlisi arkadaşımız Osman Ateş hazırladı bugün stüdyomuzu. Ton masterimiz sevgili Ali Taşçıoğlu. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Bugün ustalar koltuğunda Ankara Radyosu Yurttan Sesler Koro Şefi Ali Haydar Gül ve Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Esra Er Ekinci'yi ağırlıyoruz. Ve elbette genç solistlerimiz ise Zeynep Aytemiz ve Metehan Yavuz. Değerli saz sanatçılarımız bağlamalarda Arif Balaban ve Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazlarda Ferhat Erdem ve Mikail Geçer, kabak kemanede Uğur Önür, kemençede Volkan Karaoğlu, basta Mert Aslan ve ritim sazda Cemal Özkızıltaş ile birlikte her zaman olduğu gibi sevgimiz ve muhabbetimizle selamlıyoruz sizi. Heyecanlı dorukta bir yolculuk bu sevgili dinleyiciler. Genç solistlerimiz heyecanlı, biz yine heyecanlıyız. Birlikte seslendirdikleri türküyle tecrübeli sanatçılarımız gençlerin heyecanını paylaştılar yine öncelikle. Stüdyomuza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
0: Bu keyifli türkü için de ayrıca teşekkür ederiz. Sümer Ezgün'ün Burdur yöresinden derlediği bir türküydü. Ve bir yurttan sesler çalışması havasında usta sanatçılarımızla genç solistlerimiz birlikte seslendirdiler türküyü sevgili dinleyiciler. Şefimden de izin alarak onların duygularını, düşüncelerini almak istiyorum. Çünkü hocalarıyla birlikte türkü söylediler. Oldukça sakin gözüküyorlar sevgili dinleyiciler. Sevgili Zeynep Aytemiz'le başlayayım. Mizaç mı böyle, heyecanlı sükunetin arkasında mı saklıyorsun?
2: Normal hayatımda aslında sakinim biraz da ama tabii ki de heyecan var bu stüdyoda olmak, hocalarımızla birlikte olmak çok kıymetli bizim için.
0: Birlikte türkü söylemek nasıldı?
2: Çok nasıl heyecan verici. Çok heyecan vericiydi. Ayrıca da çok mutlu oldum.
0: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Ve sevgili Metehan, sen nasıl hissettin?
3: Benim ilk başta normalde mizacım böyle ama bu kadar ustanın bir arada olduğu yerde bulunmak benim için bir gurur. Öncelikle bunun tadını çıkarmaya çalışıyorum, anı yaşamaya çalışıyorum. Onun dışında büyük ustalarla beraber bu eseri seslendirmek benim için bir gururdu, onurdu. Ve her şeyden önemlisi bir tecrübeydi. Çok mutluyum.
0: Çok da güzel seslendirdin.
3: Teşekkür
0: Sen
3: ederim,
0: de hoş geldin Metehan.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Ve sevgili Esra Er Ekinci, siz ne dersiniz?
4: Aynı şekilde ben de çok duygulandım bugün. Ali Haydar Hocam da benim gençlik korosundan itibaren çok uzun yıllar çalıştığım çok kıymetli bir hocam. Ben de onunla birlikte türkü söylemekten gerçekten ben de çok mutluluk duydum, onur duydum. Genç arkadaşlarıma da tekrar hoş geldiniz. Onlarla olmaktan da mutluyum.
0: Çok teşekkür ederiz ve şefime dönüyorum sevgili dinleyiciler. Ali Haydar Gül. Şimdiye kadar onlarca çocuğu belki ilk elden yetiştirdi ve onların gelişimine şahitlik etti. Şimdi onlarla birlikte programda birlikte türkü söyledi. Hoş geldiniz şefim. Ne dersiniz?

0: Ederim.
1: Nasıl bir heyecan, nasıl bir gurur?
0: Tabii ki güzel bir duygudur. İnsan yetiştirmek, daha doğrusu insan yetişirken onlara yardımcı olmak. Onların yolunda küçük de olsa, mesela sapakta duruyoruz, şuraya dönersen diyoruz. Hepsi dönmüyor ama dönenler, bir bakıyorsunuz ki amaca ulaşmış, hedefe
1: Evet,
0: ulaşmış.
1: evet.
0: Bu bağlamda hakikaten çok değerlidir, çok kıymetlidir. İki tane çok taze evladımızın burada en azından böyle bir programa konuk olmaları, burada türkü okumaya çalışacakları, bu duygu bile onlar için heyecan, benim için de bir nevi gururdur. Amaç hasıl olmuş manasında çok değerlidir. Ondan dolayı teşekkür ederim size bu fırsat
1: Yıllar
0: verdiğiniz için.
1: içinde tekrar tekrar baştan başladığınız bir yolculuk gibi geldi bana
0: Kesinlikle.
1: şefim bu.
0: Evet.
1: Siz şu anda yeni bir yolculuğun yine başındasınız. İlk yolun başında ellerinden tuttunuz. Sizin de söylediğiniz gibi zaten tecrübenin en değerli yönü budur.
0: Eyvallah.
1: Bir ipucu vermek, kolay olanı,
0: Evet.
1: rahatça aşabilecekleri tümsekleri göstermek, önceden uyarmak, belki gerisi kişinin gayretine
0: Eyvallah.
1: kalır.
0: Şimdi tecrübenin şöyle bir avantajı var. Hani bir deyim vardır, diyor ki akıllı insanlar başkalarının tecrübelerinden istifade eden insanlardır.
1: Evet.
0: Yani bir usta sanatçıyı izleyerek takip ettiğinizde o size öyle bir yol açar ki bir ayda alacağınız yolu bir günde alırsınız.
1: Evet.
0: Ha, bizim mesela öğrencilerimize aktardığımız, bu yolu yürürken yaşadığımız ve yaşanan bütün deneyimlerin aklımızda kalanı biriktirip harmanlayıp onlara servis ediyoruz. Diyoruz ki bak, şu daha pratik, şu daha çabuk, şu daha seri. Eğer bunu iyi kullanırlarsa zaman kaybı az oluyor. Daha çabuk ilerliyorlar ve daha ileride bizim de deneyimlemediğimiz farklı tecrübeleri deneyimleyerek bir adım daha öteye gitmesine vesile oluyor.
1: Bazen ustalıkla buluşmayan çok değerli bir yetenek bile heba olabilir.
0: Kesinlikle.
1: Ustalık o yetenekleri de keşfeder çünkü önceden görür ve bazen o uzun uzun yolları da kısaltır çünkü tecrübelerin imbiğinden geçmiştir tavsiyeleri. Bugün de bu tavsiyeler doğrultusunda ilerleyeceğiz. Onların da heyecanını biraz yatıştırdık diye düşünüyorum. Herkesin heyecanını dışa yansıtma şekli de kendine
0: Evet.
1: özgüdür. Sevgili
0: Tabii.
1: Zeynep, seninki de demek ki sükunet olarak yansıyor. Gayet sakin gözüküyorsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Dilersen bu sükunetini değerlendirelim. İlk türküyü senden dinleyelim.
2: Tabii Karadeniz yöresinden Giresun'un içinde iki sokak arası.
1: Zevkle dinliyoruz. Zeynep Aytemiz mikrofon başında sevgili dinleyiciler.

0: Evet sevgili Zeynep, ağzına yüreğine sağlık. O ne güzel öyle bir avazda seslendirdin. Ağzına sağlık. Giresun Yöresi'nden Azize Gürses'in derlediği bir sevdaluk türküsüydü. Çok da güzel seslendirdin. Heyecanın da hiç yansımadı. Mizacını mikrofon başında da konuşturuyorsun anlaşılan. Sükunetini korudun maşallah.
1: Teşekkür ederim.
0: Değil mi sevgili Esra Erre?
1: Kesinlikle öyle.
0: Siz ne dersiniz?
1: Yani ben hemen memleketi merak ettim. Siz sorarsınız diye bekliyorum şu anda.
0: Ben de çok merak ettim. Giresun yöresinden derlenen bu türküyü bu kadar güzel seslendirdiğine göre o coğrafyadan mı Zeynep'in aslı toprağı diyelim?
1: Evet, Rizeliyim.
0: Aa, ne güzel. Ne güzel. Yarı hemşeri sayılırız Zeynep. Çok sevindim. Öncesinde konuşmamıştık.
1: Evet.
0: Çok da güzel seslendirdi.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ama bakalım ustalar ne diyecek.
1: Ben de bu merak ediyorum.
0: Güzel ağzı da vererek okuduğun türkü için neler söyleyecekler. Esra Er ikinci demişken onunla devam edeyim.
1: Evet, sizin de dediğiniz gibi o ağız özelliğini çok rahat verdi. Çok temiz, çok güzel bir sesi var Zeynep'in. Zannediyorum eğitimli de zaten, hem de gençlik korosunda yetişiyor.
0: Evet, evet.
1: Yolu açık olsun. Ben çok beğendim. Ağzına gönlüne sağlık. Kıymetli hocam zaten bütün ayrıntıları daha derinlemesine anlatacaktır.
0: Evet.
1: Teşekkür
0: sevgili
1: ederim.
0: Zeynep, güzel bir Karadeniz havası estirecek bugün stüdyomuzda. Bize öyle geldi. Bakalım şefimiz ne düşünüyor? Zeynep'i bizim kadar rahat buldu mu?
2: Zeynep son dönem gelenlerden. Yani eğitimdeki süreci de çok uzun değil. Biraz daha kıdemlenince bu işin nereye gideceğini buradan gösterebiliyor.
0: Rize'den mi geldin Zeynep?
2: Yok, Ankara'da
1: burada doğdum.
0: Buradaydın.
2: Hiç unutmuyorum, bir konserde, bizim Yurttan Sesler konserimizde annesiyle beraber, genç konusunda daha yeni girmişti. Annesi şöyle bir şey dedi, hocam dedi, acaba bizim çocuklar da bir gün bu mikrofonda türkü söyleyebilecekler mi?
0: Ne güzel.
2: Hatırlıyorsun değil
1: evet,
2: mi?
1: Evet hocam.
2: Şimdi bakın, geçen sürede biraz iyi değerlendirdiğinde özellikle Karadeniz'in o lehçe gerektiren türkülerinde daha rahattır ve daha iyidir. Ağzına çok uygun, dil çok uygun.
0: Çok
2: ve
0: da zorlanmadan
2: evet,
0: okudu
2: evet,
0: gibi geldi bana da.
2: Yakıştı. Yani şimdi ben mesela taklidi olarak birçok şeyi taklit edebilirim ama Karadeniz lehçesini taklit edemem.
0: Evet.
2: Bırakın okumayı yani.
0: Pek çok sanatçı edemiyor
2: evet.
0: Galiba zor.
2: Ama
0: değil
2: bazı
0: şefim?
2: Tabii bazı dilleri tamam ama o lehçe bana çok uzaktır.
0: Aksine şefim, Karadeniz türküleri sanki böyle hani daha hareketli, kolay türküler gibi gelir ama işin içine dil de karıştığı zaman o doğallığı verebilmek açısından okunması zor türküler gibi
2: zaten
0: geliyor.
2: Zaten şöyle. Yani müzik yeteneği olan bir insan için müzik çok zor değildir. O belli bir eğitimi vardır, onu yapar. Ama işin içine dil girdiğinde, eğer o yöredeki insanlarla yaşamamışsanız, o dile hakim değilseniz ya da sindirememişseniz yaptığınızı sanırsınız.
0: Evet.
2: Mesela Doğu aksanıyla taklit yapan bir sürü dizilerde falan görülür. O kadar kötü ki eğer oralı değilse. Ya da hani Şener Şen gibi adam o kadar doğal yapar ki. Çünkü orada öğretmenlik yapmış. Doğu kültürünü bilir. Türküler de öyle yani. Dil gerektiren, lehçe gerektiren türkülerde o yörenin insanı değilseniz diyorum mesela ya diyalekt gerektiren türküyü okumayın ya da okuyacaksanız o yöre sana terse o yöreden okuma. Ya da normal öz Türkçe ile okuyun, öbüründen daha iyidir.
0: Duygusunu da kaçırır galiba.
2: Kesinlikle.
0: Değil mi şefim?
2: Doğru.
0: Ve duygu da en önemli. Eyvallah. Şey bir türkünün duygusunu bir sanatçının karşıya geçirebilmesi profesyonellik göstergesi aynı zamanda değil mi?
2: Doğrudur, bir hissiyat ve şey... Hani normal hayatta empati yaparız ya. Aslında türkü bir nevi empatiyle okunan bir şeydir.
0: Evet.
2: Karşı tarafın onu hangi ruh ile, hangi halet ruhiye içinde, ne demek istemiş, kime ne demek istemişi iyi anlarsanız, onun gibi hissederseniz direkt oraya gider. Eğer iyi anlamamışsanız gittiğini sanırsınız.
0: O zaman Zeynep'e evet. Başka hatırlatma yok,
2: yok
0: o zaman.
2: Yok, hayır.
0: Şefim
2: güzeldi,
0: bir tavsiye
2: sağlık.
0: Su gibi de aktı.
1: Çok
0: sevgili Zeynep.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Biraz da kendinden söz et istersen. Rizeliyim dedin, öyle kaldı.
1: Tabii, ben Zeynep Aytemiz, 19 yaşındayım. Rizeliyim, burada doğdum, büyüdüm. Şu an Konya'da da Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde müzik öğretmenliği okuyorum. Birinci sınıfım, bu şekilde.
0: Öğrenciler yetiştireceksin gelecekte.
1: İnşallah.
0: Ne güzel, öğrencilerine de güzel Karadeniz türküleri öğretirsin inşallah.
1: İnşallah.
0: Ve sevgili Metan, epey dinlendin galiba.
3: Evet.
0: İlk tecrübeyi de Zeynep atlatınca değil mi?
3: Tabii haliyle.
0: İyi durumdasın. O zaman seninle devam edelim. Senin
3: tabii.
0: De ilk türkünü dinleyelim. Yıldızın
3: tabii.
0: Parlasın diyelim.
3: Tabii. Hay hay.

0: Ağzına sağlık sevgili Metehan. Benim diyen ustanın okumaya cesaret edemeyeceği, ustalık isteyen bozlaklardan birini seslendirdin. Sevgili dinleyiciler, Metehan Yavuz bağlamasıyla seslendiriyor bugün türküleri hem de. Ağzına sağlık. Bakalım şefim nasıl duydu bu güzel bozlağı?
1: Bunu kimden dinlemiştim Metehan?
2: Bunu çeşitli ustalardan dinledim ama hani Hacı Taşan'dan dinledim, zaten eserin kaynak kişisi. Onun dışında hatırımda olmayan birçok ustadan dinlemişimdir hocam.
1: O kadar doğal malzemeyle o kadar düzgün okudu ki
0: Evet,
1: hakikaten.
0: evet.
1: Yani genç kuşağın
0: Çok
1: bu tür
0: temiz okudu.
1: genç kuşağın bu tür türküleri sırala şunu söylüyoruz. Kaynak kişiyi iyi dinlerseniz,
0: Evet.
1: yerel özellikler olan insanlardan iyi beslenirseniz sizden onlar yansır. Müzikal yetenek, emek, çalışma bunların hepsi çok önemli şeyler ama birikiminizde, hazinenizdeki olan şeyler çok önemli.
0: Evet.
1: Mesela çocuklar geldiğinde ilk zamanlar işte türkü söylüyorlar. Çok sevdiği bir türkü söylüyor. Bakıyorsun, soruyorum nerelisin? İşte Zeynep diyor ki ben Rizeliyim ama Ankara'da doğdum. Fark etmez. Hani çok hoş bir söz var. Diyor ki kızı köyden çıkarabilirsiniz ama köyü kızın kalbinden çıkaramazsınız.
0: Çıkaramazsınız. Ne
1: Annesi
0: güzel
1: babası
0: söz.
1: Rize'den çıkmış buraya gelmiş. Ama annesi babası burada Rize'yi yaşıyor.
0: Evet.
1: Evdeki tercihlerinde o Rize'nin renkleri var. Rize'nin de o tercihlerde çocuğun kulağı anneyle babayla birlikte o malzemelerle doluyor.
0: Evet.
1: Yani o yetenek kendinden var ki gelmiş.
0: O yüzden
1: Şimdi
0: çocuklara ilk topraklarını soruyoruz
1: tabii
0: şefim, değil
1: ve
0: mi?
1: oradan
0: Hangi
1: başlayın diyoruz.
0: topraktan beslendin diye.
1: Oradan çünkü orada daha kolay döndüğünde mutfakta malzeme var. Şimdi Metehan Orta Anadolu yüreği çok iyi almış. Aldığı kaynakları da düzgün ve hepsi birleşince ortaya. Ağzına sağlık.
2: Teşekkür ederim. Estağfurullah
1: Çok
2: hocam.
0: Sen
2: Sağ olun.
0: nerelisin Metehan?
2: Ben doğma büyüme Ankaralıyım. Ama aslen Nevşehirliyim.
0: Hiç belli olmuyor. Çok
2: Ağırlıklı
0: güzel.
2: olarak zaten Orta Anadolu yöresine ait türküleri okuyup çalmaya çalışıyorum
0: Ve o
2: dilimin
0: ustaları
2: döndüğünce.
0: dinliyorsun değil mi?
2: Evet,
0: Hacı
2: kesinlikle.
0: Taşan dinliyorsun. Başka kimleri dinledin?
2: Tabii birçok usta var. Muharrem Ertaş, Hacı Taşan, Neşet Ertaş, Çekiç Ali, Bahri Altaş, Ekrem Çelebi ve daha ismini sayamadığım nice
0: Özellikle de
2: ustalar.
0: sazıyla da icra yapan ustaları dinliyorsun değil mi? Bu yörede tabii
2: Evet.
0: gelenek de böyle sürdüğü için sen de anladığım kadarıyla bu geleneği takip ediyorsun.
2: Tabii ki yani ben çalıp söylediğim için onların tecrübelerinden bir şeyler kapmaya çalışıyorum diyeyim.
0: Evet, çok da güzel çaldın. Ağzına
2: Teşekkür ederim.
0: sağlık.
2: Estağfurullah.
0: Bakalım
2: Sağ olun hocam.
0: Esra Er ikinci neler söyleyecek.
3: Evet, Metehan
0: O da
3: kardeşimiz.
0: bozlakları çok sever, biliyoruz
3: Seviyorum,
0: çünkü.
3: evet. Gerçekten abartıdan uzak, tertemiz bir yorum yaptı. Kendisini tebrik ediyorum. Ayrıca bu genç yaşta duygusunu hem sazına hem de sesine yansıtması da gerçekten çok kıymetli. Yaş aldıkça türkülerimizi daha duygulu söyleriz. Çünkü yaşadıklarımız artmıştır.
0: Evet.
3: Ama Metehan da o istisnalardan birisi. Daha genç yaşında bu kadar
0: Olgun bir
3: duyguyu,
0: ruha
3: evet,
0: sahip.
3: karşı tarafa
0: Evet.
3: iletebiliyor. Tebrik ediyorum. Yolu açık olsun inşallah.
2: Teşekkür ederim hocam.
0: Ali Haydar Gül onları yetiştirmeye devam ediyor. Şu anda da gözündeki o sevgiyi, ışığı
1: Eyvallah.
0: görebiliyorum. Onlar da onun yanında olmanın rahatlığını da sürüyorlar elbette. Bir kere daha Zeynep'e dönelim. Bize bir türkü daha söylesin.
4: Yine Karadeniz yöresinden salına salına suya gidersin.
0: Keyifli hareketli bir Karadeniz
4: Evet.
0: türküsü dinliyoruz sevgili dinleyiciler.

0: Çok güzel bir başlangıç, çok güzel bir bitiş. Yine sevgili Zeynep Aytemiz'den dinledik. Karadeniz türküsü Cemile Cevher'in derlediği türkülerden biriydi. Dinler misin? Dinledin mi Cemile Cevher'i?
1: Tabii ki de. En
0: değil
1: büyük
0: mi? Kaynak isim.
1: Evet.
0: Başka isimler var mı Karadeniz yöresinden yetişen bu büyük isimlerden?
1: Tabii.
0: Aklına gelen dinlediklerin kimler?
1: Çok büyük ustalar var. Picioğlu Osman gibi. Yine Süreyya Davulcuoğlu dinlemeyi severim.
0: Evet, Süreyya Davulcuoğlu değil mi?
1: Ama tabii sadece Karadeniz yöresi değil, her yöreyi hemen hemen dinlemeye çalışıyorum.
0: Evet.
1: Elinden geldiğince.
0: Ama su gibi aktı türkü ağzında.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi.
1: Çok
0: bizim
1: teşekkür
0: kulağımıza
1: ederim.
0: Böyle geldi. Karadeniz türkülerini de sevince bize böyle geldi. Bakalım şefim neler gördü. Süreyya Davulcuoğlu'nu gördü mü?
2: Şimdi Elvan'ım şöyle bir durum var. İlk başladıkları günü de biliyorum ya.
0: Evet.
2: Hani çocuk emekliyor. Ya diyorsun yürüyebilecek mi? Yürüyor. Koşabilecek mi? Koşuyor, sonra yetişemiyorsun. Zeynep çok kısa zamanda o kadar iyi bir aşama kaydetti ki. Yani ilk zamanını biliyorum. Bir de şey gibi, çay gibidir. Belli bir süresi vardır, demlenecek.
0: Evet, muhakkak.
2: Demlendikçe ustalaşıyor. Ustalaştıkça kıvamı, lezzeti, tadı güzelleşmeye başlıyor.
0: Muhakkak bunu da anlatıyorsunuz değil mi şefim zaten?
2: Tabii.
0: Oldum bittim yok. Özellikle sanatla uğraşıyorsanız.
2: Bu bir süreçtir.
0: Evet.
2: Bu bir yaşamdır. Çünkü amacımız insan yetiştirmek ama bizim en önemli yanlarımızdan biri bizim kültürümüz, bizim türkülerimiz. Bizi bir arada tutan, bizi birbirimize sevdiren, tahammül ettiren, kaynaştıran.
0: Boşuna söylemiyoruz
2: evet,
0: değil mi şefim?
2: Evet.
0: Ortak dilimiz işte. Bizi konuşuyor.
2: Yani bir
0: ortak
2: düğüne gidin
0: dilimiz.
2: Bakın her yöreden. Her yöreden insanları getirin. Hepsi birbirinin halayında, birbirinin oyunda ortaklar el ele tutar ve birlik olur. İşte bu.
0: Evet. Çok güzel ifade
2: ettiniz.
0: Şeyleri
2: falan çok

0: Çok güzel Zeynep, ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Özellikle tam bu tür türkülerde daha başarılı. Hele heyecanı biraz daha var. Biraz daha sakinleşince daha tatlı nameler çıkıyor.
2: Evet, çok
0: Teşekkür
2: tatlıydı.
0: ederim.
2: Bizim
0: Evet.
2: kulağımıza çok tatlı geldi. Sizde de
0: Güzeldi.
2: şefim, bu gençleri yetiştiriyorsunuz. O gururun verdiği bir gençleşme görüyoruz. Her geçen gün daha da gençleşiyorsunuz. O enerji size de yansıyor maşallah.
0: Ya Allah
2: Çocuklar
0: razı olsun.
2: iyi ve güzel bir şey yaptıklarında gözünüzde o ışığı görüyoruz
0: Şimdi
2: biz.
0: size şunu söyleyeyim. Bir
2: Çok
0: şeye
2: keyifli bu.
0: bir hakkı teslim edelim. Biz yetiştirilmek üzere girdik. Alaylı geldik kuruma.
2: Evet.
0: Bizim bu yetişmemizde o emeği geçen bütün hocalarımız hiçbiri bizden bir şey beklemedi. Karşılıksız verdiler.
2: Ne
0: Ve
2: güzel.
0: ben öğretmen olmaya karar verdiğimde hiçbir öğrencimden teşekkür dahil hiçbir şeyi beklemeden, ama onların işte böyle iyi, onların bu işi, bu kültürü doğru temsil ettiği, iyi hizmetler verdiğini görmek bu büyük bir kazançtı. O hocalarımızın bize verdiklerinin belki de bir nevi karşılığı diyelim. Hayrı hasenesi de onlara gitsin istiyorum.
2: Size yansıması da bu şefim.
0: Eyvallah.
2: Her geçen gün ışıldıyorsunuz.
0: Eyvallah.
2: Gençliğin enerjisiyle bu gururla
0: Çok
2: ışıldıyorsunuz
0: şükür.
2: maşallah. Ve öğrencilerinizden biri sevgili Esra
1: Evet.
2: Er, ikinciye de dönelim. Zeynep Aytemiz'in bu güzel, tabii ben güzel deyince önceden bir fikir beyan etmiş oluyorum ama
1: Yok, gayet
2: bu
1: haklısınız. Evet, güzel.
2: türküde Zeynep Aytemiz'i nasıl buldunuz?
1: Gayet güzel buldum. Zaten kendi yöresi, gümbür gümbür çok da güzel seslendirdi. Kıymetli hocam.

0: içinde gençleşen, enerjisi daim olan bir hoca. Kılavuz çok önemli bir insan için.
1: Evet.
0: Ve gençler o anlamda da çok şanslı. Çok şükür ki biz hep doğru kılavuza denk geldik. Hocamız bizim için gerçekten çok önemli, çok kıymetli.
1: Bu kadar açık verici olmak da çok önemli.
0: Evet, evet,
1: çünkü
0: gerçekten
1: bazen
0: öyle.
1: Bazen öyledir. Bazı mizaçlarla
0: Tabii.
1: karşılaşırsınız. Evet, çok iyi bir ustalık makamındadır ama çalınan kapıları açmayabilir, değil mi?
0: Evet.
1: Bu da çok önemli bir şey. Gerçi Ankara Radyosu TRT sevgili dinleyiciler zaten çocuklara, gençlere kapılarını açıyor.
0: Evet.
1: Çocukluktan itibaren yetiştiriyor onları. Yetişmiş hallerini görmekten de büyük gurur duyuyoruz. Yol daha uzun. Daha güzellikler
2: evet.
1: göreceğiz.
0: İnşallah.
1: Yıldızları parlasın.
0: Evet. İnşallah.
1: Değil mi sevgili Metehan Yavuz? Bayağı sessiz kaldın sen de.
2: Ya şimdi şöyle ben...
1: Dinlendin anlamında söyledim ben onu.
2: Evet evet. Ben ortamın da birazcık da tadını çıkarmaya çalışıyorum aslında efendim. Kusuruma bakmayın.
1: Estağfurullah.
2: Bu kadar ustayı
1: feyz
2: hiç
1: alıyoruz,
2: daha önce bir arada
1: hep birlikte
2: evet,
1: bir
2: kesinlikle.
1: Hocadan da feyz alıyoruz. Hep birlikte
2: evet,
1: alıyoruz
2: kesinlikle.
1: O feyzi. Sen de haklısın Metehan. Dilersen ama bir türkü daha dinleyelim senden. Seninle devam edelim.

0: Metehan Yavuz sazıyla çalıp okudu sevgili dinleyiciler. Dursun Uçar'dan alınan türküyü. Ağzına yüreğine sağlık. Yine çok temiz, çok duru bir okuyuştu. Aslından dinleyebildin mi?
1: Aslından da dinledim. Birçok TRT sanatçısı ustadan da dinledim. Ortaya karışık böyle bir harmanladığım kendi yorumumdan bir şey oldu.
0: Sanki Metehan'da daha açılacak perdeler var gibi geliyor şefim okurken de. Daha çıkacağı perdeler varmış gibi geliyor insana.
2: Yani iyi bir izlenim. Yani devamı var.
0: Sanki daha çoğunu içinde saklıyormuş gibi.
2: Evet evet. Şöyle şimdi çok üzülerek takip ettiğim bir şey vardır. Ankara türküleri deyince.
0: Evet.
2: Düğünlerde abartılı yapılan bir icra var. Ankara'yı maalesef temsil edecek müzik o değil. Ya bizim Orta Anadolu'yu temsil edecek müzik bu. Gençliğin yapması gereken, gençliğe aşılanması gereken o kadar güzel ustalarımız var ki. Yani o Rıfat Balan'la Balanlar falan o kadar güzel şeyler yapardı ki.
0: Çok da yani.
2: O kadar o
0: icraları sade, şefim.
2: Tabii.
0: Sadece sazla icraları.
2: Görün bak sade
0: dinlemeye
2: icra.
0: Doyamıyorsun.
2: Öyle abartmadan, koşturmadan çok ustalık gerektiren şeyler de yapmazlar. Bu halkın özünde o var. Yani hani diyor ya bir çift göz gerisi söz. O yüze öyle bir bakarsın ki.
0: Evet.
2: Şair ona neler anlatır, onu anlatmak için neler koyar. Aslında yayınlarımızda bizim normal halkımızın hafızasında olan bu icra biçimi.
0: Evet.
2: Gençler bunu alınca doğal malzemeyle beslenince böyle hoşumuza giden şeyler çıkıyor.
0: Çalıp okuyan gençlerle buluşunca çok ayrı bir keyif alıyorum şefim. Onu bir ifade edeyim. Herhalde biraz geleneğin de etkisi var. Ben geleneksel icrayı da çok sevdiğim için. Eskiden tabii bizim geleneğimizin kadim unsurlarından biri usta çırak ilişkisi.
2: Eyvallah.
0: Tabii diz kıracaksın bir ustanın önünde. Geleneğin başı böyle. Diz kıracaksın bir ustanın önünde. Belki aylarca sazın sırtında peşinden gideceksin. Ama şimdi nedir? Kayıtlardan dinliyor çocuklar. Aslında o geleneği
2: o
0: yine sürdürüyorlar
2: gitti.
0: Değil mi?
2: Evet. Usta
0: bir
2: diz
0: yeniden
2: kırıyor.
0: Yorumlanış bu. Evet. Bizim aslında geleneğimiz devam ediyor.
2: Devam ediyor söyle ama. Şimdi artık yeni kuşak bir takım şeyler onlara hazır servis ettiğim için anne baba olarak anlatıyorum bunu.
0: Evet, evet.
2: Öyle olunca artık bu diz kırma bitti. Usta gelip dizini kırıyor diyor ki yeter ki bak şurada diz kırmanın al şunu al şunu götür şunu
0: evet.
2: yap. Biraz oraya açık antenleri açtıklarında doğru yerden beslendikleri zaman emin olun o bir ustanın yanında uzun süresi kalmasına da gerek yok. Çünkü usta artık evde.
0: Şefim ben de sözü oraya
2: Eyvallah.
0: Bağlayacaktım. Bilgisayarın başına geçtikleri zaman ya da bilgisayara bile gerek yok artık dediğiniz gibi telefonun
2: tabii.
0: ucunda bütün ustalar listelenmiş
2: Aynen.
0: durumda. Muharrem Ertaşları, Hacı Taşanları
2: tabii.
0: herkesi dinleyebilirler.
2: Doğru.
0: Yeter ki gönüllü olsun buna.
2: Kesinlikle.
0: Ben şu an çırak konumundayım. Bunu kabullenebilsin değil mi?
2: Eyvallah.
0: Önemli olan usta çırak ilişkisini benimsemek.
2: Çok doğru.
0: Metehan'ın da daha açılacak sanki dediğimiz gibi şefimiz de onayladı. Perdeleri var.
2: Eyvallah.
0: Demek ki ustaları dinlemeye devam edeceğiz.
1: Evet.
0: Ediyorsun değil mi Metehan?
1: Kesinlikle. Hiç bırakmıyorum zaten. Hatta ben ustaların böyle yeni eserlerini hiç duyulmayan eserlerini duyduğum zaman böyle içten içe bir heyecanlanırım. O yüzden ustaları dinlemeye sürekli devam etmek gerekiyor. Onlardan ne alabilirsek, ne kendimize katabilirsek bize kârdır diye düşünüyorum.
0: Muharrem Ertaş'ın, belki Hacı Taşan'ın, Neşet Ertaş Usta'nın biliyoruz hala okunmamış, okunmaya
1: Tabii.
0: cesaret edilemeyen eserleri de var. Belki o zor eserleri de dinlersiniz ve günün birinde icra eden, yeni yorumlayan belki soluklar, sesler siz olursunuz. Ne güzel olur.
1: Temennimiz o yönde bizim.
0: Biz de bu gururu paylaşırız sizinle. Değil mi sevgili Esra Erekinci?
3: Kesinlikle öyle evet. Okuduğu türkünün söz ve müzik uyumunu da ben çok beğenirim.
0: Evet.
3: Sözleri de bir vurur. Hani sen gülersen gül açılır yaz olur. Sen ağlarsan hayat karlı dağ olur. Onu da çok güzel duygusuyla ifade etti Metehan. Ustalardan dinlemiş ama yine kendi duygusunu, kendi hissiyatını da katmış türkünün içine. Başarılarının devamı diliyorum ben.
0: Teşekkür çok da temiz bir türküyle
3: çok,
0: okuyor.
3: Çok, evet.
0: Maşallah.
3: Evet. Yumuşacık.
0: Evet. Sevgili dinleyiciler, birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Gençlerden türküler dinlemeye devam ediyoruz ve dönüyoruz sevgili Zeynep Aytemiz. Bir türkü daha dinleyelim senden. Hangi türküyle devam edelim?
4: Bu sefer yöreyi değiştiriyoruz Erzincan'ın.
0: Hadi bakalım zevkle dinliyoruz.

0: Zeynep Aytemiz'den dinledik sevgili dinleyiciler. Sevgili Zeynep sadece Karadeniz türküleri okuyor diye düşünmesinler istedin. Öyle mi?
1: Farklı bir yöre de katmak istedim.
0: Evet, çok da
1: çok
0: güzel
1: da
0: okudun.
1: Severim, evet.
0: Bir deyiş okudu sevgili dinleyiciler. Erzincan yöresinden Ali Ekber Çiçek'ten alınan bir deyişti. Ali Ekber Çiçek dinler misin
1: Tabii
0: sevgili
1: ki de.
0: Zeynep?
1: Bambaşka bir dünyaya götürdüğünü düşünüyorum. En azından beni çok severim.
0: Deyişleri.
1: Evet.
0: Yalnızca Karadeniz türküleri söylemiyorum,
1: tabii
0: dinlemiyorum
1: ki.
0: Diyorsun.
1: Azerbaycan dinlemeyi de seviyorum aslında. Özellikle Mugam dinlemeyi, İç Anadolu dinlemeyi, Bozak dinlemeyi de seviyorum. Doğu Anadolu'da da biraz Erzurum'da ailemin bir kısmı oturuyor. O yüzden orayla da haşır neşirim. Hemen hemen her yöreyi dinlemeye çalışıyorum. Çok seviyorum türkü dinlemeyi
0: Çok
1: zaten.
0: güzel. Siz ne dersiniz sevgili Esra
1: Evet,
0: Ekinci?
1: güzel
0: Nasıl buldunuz? Deyişi nasıl okudu sevgili Zeynep?
2: Gayet güzeldi. Güzel bir Erzincan türküsü seslendirdi. Kendi memleketim, benim memleketim.
0: Evet.
2: Türküde diyor ya Yusuf'a da Kenan ne güzel uymuş. Zeynepçiğime de bu türkü çok güzel uymuş bence.
1: Çok güzel.
2: Ağzına
1: oldu,
2: gönlüne
1: maşallah.
2: Sağlık.
1: Teşekkür ederim.
2: Gayet güzeldi.
0: Bakalım şefimiz ne diyecek?
3: Aşama her geçen gün şunu gösteriyor. Gelecek çok daha iyi olacak. Bu tedirginliklerini bir takım şeyler oturdukça çok daha ustalaşacak. Heyecanla da aslında başarıya da itekliyor o heyecan insanı. Çok daha başında Zeynep. Okulu devam ettikçe, demlendikçe çok daha güzel şeyler olacak. Onun işaretlerini veriyor.
0: Böyle bir yolculuk diyoruz şimdi
3: evet,
0: zaten.
3: Tabii.
0: Onların hayallerine,
3: aynen,
0: umutlarına ortağız ve inşallah başarılarını da takip edeceğiz.
3: Amin.
0: Hep birlikte
3: i̇nşallah.
0: Göreceğiz.
3: İnşallah.
0: Gençler de hiç bıkmayacak. Ustaları dinlemeye ve elbette şeflerini dinlemeye devam edecekler. Değil mi sevgili Metin, sen ne dersin?
4: Ben de aynı fikirdeyim. Öncelikle Ali Aydar Gül hocamıza ben buradan bir şey söylemek istiyorum. Yani verdiği emeklerinden ötürü, bize kattıklarından ötürü gerçekten canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizim 10 yıllarca ötemizden bakıyor bu kültüre. Kendisi de çok hizmet etmiş. Ben o yüzden teşekkür etmek istiyorum ve nice ismini anamadığım şu anki bütün hocalarımıza çok teşekkür etmek istiyorum.
3: Evet. Teşekkür ederim.
0: Ali Aydar Gül ve onun gibi gençleri yetiştirmeye devam eden isimlere elbette çok teşekkür
4: evet.
0: ediyoruz. Hepsine çok büyük saygı duyuyoruz. Ama onunla buluşan gençlere de çok teşekkür
3: Eyvallah.
0: Ediyoruz.
3: Doğru.
0: Hepinize ayrı ayrı saygı duyuyoruz biz.
4: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Çünkü kültürümüzün geleceği sizsiniz. Geleceğin hocaları, ustaları siz olacaksınız. Sizin önünüzde de çalışmaya, diz kırmaya gelecek gençler olacak inşallah. Sevgili Metehan, Ankaralıyım dedin, kaldı. Eğitimini de soralım. Senin eğitimin nasıl devam ediyor? Neredesin şu anda?
4: Şimdi şöyle, ben Ankaralıyım doğma, bir master Nevşehir'in demiştim ama ben okullu değilim. Yani müzik üzerine okumuyorum. Sağlıkçıyım. Sağlık personeli olacağım nasipse.
0: Bu çok daha güzel.
4: 21 yaşındayım.
0: Evet.
4: Gazi Üniversitesi'nde ilk ve acil yardım bölümündeyim. Ama müzik okullu olmamam bazı nazari bilgileri almayacağım anlamına da gelmiyor. Onu da işte TRT Ankara Radyosu Gençlik Korosu'nda Ali Aydar hocamızla, Cemil hocamızla kapatmaya çalışıyorum.

0: Elimden geldiğince sağdan soldan bir yerden toplamaya çalışıyorum. Donanımı geliştirmeye çalışıyorum. Evet. Bu şekilde ilerliyor süreç.
1: Seçtiğin yol çok daha farklı bir yol
2: Evet.
1: ama keyifli bir yol. Ne güzel, en doğru kaynaklarla buluşmuşsun. Elbette okumak, akademi çok başka bir boyutu ama
0: Evet.
1: icra çok başka
0: Aynen.
1: bir boyutu, değil mi? Zaten bizim geleneğimizde biraz böyle ilerlemiş, gelişmiş, bugüne gelmiş ve devam ediyor ve sizinle devam edecek. Dilersen senden bir türkü dinleyerek de
0: Tabii ki.
1: bakalım bu eğitim daha nerelere ulaşmış, değil mi şefim?
2: Evet.
0: Getirenler sayesinde diyelim hocam.
1: Estağfurullah, sizin çabalarınız da çok önemli. Dinliyoruz sevgili dinleyiciler, Metehan Yavuz bir kere daha mikrofon başında çalıp okuyor türküyü.

0: Sevgili Metehan Yavuz, ağzına yüreğine sağlık, bir perde daha açtı galiba şefim, değil mi? O sözünü ettiğimiz perdelerden birini daha açtı.
1: Güzel bir tanımda sizin söylediniz. Evet, bir yukarı daha geçtik.
0: Neşet Ertaş'tan alınan türkülerden birini seslendirdi Kırşehir yöresinden. Ve hastalarına bu güzel sesiyle, icrasıyla da şifa da olacak galiba sevgili Metehan. Ağzına yüreğine sağlık, değil mi sevgili
2: Evet, ben de
0: Eser ikinci?
2: kesinlikle inanıyorum buna. Gerçekten çok geniş aralıklı bir türkü, hançere kullanımı da isteyen, genellikle Ümit Tokcan'dan benim severek dinlediğim bir türküdür ama kendisi de gerçekten güzel icra etti. Ağzına gönlüne sağlık diyorum.
0: Bakalım şefimiz Ali Haydar Gül de bu ışığı görüyor mu Metehan'da?
1: Başından da söyledik. Hakikaten çok güzel şeyler yapıyorlar. İkisi de çok iyiydi, çok başarılıydı. Program boyunca da beni çok mutlu ettiniz. Gurur duydum, onur
2: Teşekkür
1: duydum.
2: ederiz.
1: Maşallah, inşallah çok daha güzel şeyler nasip olacak. Çok daha güzel şeyler yapacaksınız. Hani diyor ya, yeteneksiz sanatçı olunmaz. Emeksiz yetenek bir hiçtir. Emek verdiğiniz müddetçe o size döner. Hem de güzellikleriyle döner. Çok güzel bir şey söylediniz. Bu Nolur'u gelin Nolur'u öyle çok kolay gibi okuyanlara bakınca insan ben de okuyabilirim sanır. O ustalığı yerleştirip oturtmamışsanız elinizle dolaşır, dilinizle dolaşır. Hakikaten
0: Böyle çok
1: şeydir.
0: yukarıya çıkıyor,
1: Aynen.
0: iniyor. Çok zor bir ritmi
1: Hakimiyet
0: var
1: isteyen bir
0: türkünün.
1: türküdür. Ama Metin hakikaten çok kolay gibi, çok güzelce okuyor.

0: Rotamda olmaktan dolayı size de teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz şefim. Ankara Radyosu'nun hem usta sanatçılarına hem güzel pırıl pırıl coşkularıyla stüdyomuzu güzel türküleriyle şenlendiren sevgili gençlerimize, genç solistlerimize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bu teşekkürler de galiba programın sonuna geldiğimizin
0: Evet.
1: göstergesi sevgili dinleyiciler. Bugün ustalar koltuğunda Ankara Radyosu Yurttan Sesler Koro Şefi Ali Haydar Gül ve Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Esra Er Ekinci bizimleydi. Genç solistlerimiz Zeynep Aytemiz ve Metehan Yavuz'dan türküler dinledik. Her birine huzurunuzda bir kere daha teşekkür etmek isterim. Ve stüdyomuzu Osman Ateş hazırladı bugün. Ton masterimiz Ali Taşçıoğlu'ydu. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Ve değerli saz sanatçılarımız bağlamalarda Arif Balaban ve Hasan Hüseyin Genç. Nefesli sazlarda Kaval'da sevgili dinleyiciler Ferhat Erdem, Mey Balaban'da Mikail Geçer, Kabak Kemane'de Uğur Önür, Kemençe'de Volkan Karaoğlu, Bas'ta Mert Aslan ve Ritim Saz'da Cemal Öz Kızıltaş stüdyomuzdaydı. Solistlerimize eşlik ettiler. Ellerine tellerine sağlık. Bu güzel yolculukta

Açılarımızın birlikte seslendirdiği bir türküyü katıyoruz bu hafta da sevgili dinleyiciler. Yozgat yöresinden Mustafa Özgül'ün derlediği keyifli bir türküyü seslendirecek değerli sanatçılarımız. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak sizlere ulaştığımız Türk Evi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmaya arzu ettiğimiz bu özel programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Reyhan Ediş
1: ve ben Zafer Albayrak sizlerle olacağız yaklaşık bir saat. Siz tabii ki Türk Evi'ni heyecanla beklerken biz de heyecanla sizlere bu Türk Evi'ni sunmak için yaklaşık 3 saattir hazırlanıyoruz. Güzel bir prova geçirdik ve birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarımızla birlikte. Bugün bağlamada kim var Reyhancığım?
0: Ferhat Durmuş abimiz var.
1: Evet. Kaval'da Fatih, ritimde Cemal, bas gitarda Özgün.
0: Klasik ve gitarda Halil Melih Şen var.
1: Sizlerle olacağız bir saat boyunca.
0: Yapımcımız ve yayın ekibi. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz ise Tolga Önbaş efendim. İlk olarak ben iki tane eser seslendirmek istiyorum.
1: Evet Reyhancığım, yine güzel güzel türküleri hazırladın, getirdin.
0: Evet, ikimiz de.
1: Allah kimseye dert vermesin de yani dertli dertli eserler, bakalım ne olacak.
0: Evet, ilk önce Erzincan'dan bir türkü.
1: Evet.
0: Ey erenler akıl fikir eyleyin diyeceğiz. Sonra senin memleketin olan, benim de aslında böyle memleket olarak içinde böyle türkülerini en çok sevdiğim şehirlerden biri olan Sivas. Evet. Hazan ile geçti şu benim ömrüm. Eyle dertli bülbül, zar garip garip diyeceğiz.
1: Çok severim. Ben de. Reyhan Ediş efendim sizlerle.

0: Evet, çok güzel iki tane türkü. Herkes de bence çok beğendiler.
1: Evet, çok, çok kıymetli saz sanatçıları, dostlarımıza, abime, kardeşlerime teşekkür ederim.
0: Evet, aşıklar işte böyle bütün yaşadıkları dertleri, tasaları dökmüşler kaleme. Yani,
1: herkes de bu türkülerden bir şeyler buluyor değil mi?
0: Kesinlikle öyle.
1: Yaşanmışlık olduğu için muhtemelen.
0: Mesela diyor ki, Tuğba ağacında benzersin dala, dilin örnek olmuş şekere bala. Ne olur yüzün dönme Mahmut Erdal'a, yaşarken canımdan bıkasım gelir. Ya evet. Sevdiğinin kendisine bakmaması ona ölüm gibi geliyor.
1: Evet, i̇şte. Sözlere bakar mısın? Evet. Ve sen de abi bu türküyü ne güzel okuyorsun değil mi?
0: Teşekkür ederim. Bugün tamamen istek üzerine yaptım repertuarımı. Evet. Bu ilk türkü işte Mahmut Erdal zaten. Hemen arkasından bir Ali Nur Şani, Kahramanmaraş. Etme kurban olayım dostu, ağlatma gelen.
1: Çok güzel bir eser o da. Kıymet abimin evet. Güzel sesinden dinleyeceksiniz
0: evet.
1: Efendim.
0: Ve bugün tabii Türk Evi'ni ilk kez Ferhat abiyle beraber yapıyoruz.
1: Evet.
0: Ferhat abim de TRT Kurumu'nun...
1: Biz ilk defa yapıyoruz ama ikinci kez Ferhat herhalde abi. Türk Evi'nde.
0: Ferhat abinin de ben bağlamasını çok severim.
1: Evet, bugün gerçekten telefon görüşmemizde o... hatta aramızda sohbeti de geçmişti. Evet, biz de çok severiz. Birlikte olmak da bizim için kıymetli. Teşekkür
0: Yılların
1: ediyoruz.
0: Yılların bir abi kardeşliği var. Şimdi Ferhat abi dokunacak tellere. Biz evet. De feyizlenip bakalım neler çıkartacağız ortaya diyorum.
1: Buyurunuz efendim.

0: Harikasın abicim. Çok güzel bir icraydı yine.
1: Evet. Biraz evet, dedik evet, şöyle biraz yürüyelim dedik yani.
0: Evet biraz yürüdünüz. Çok da güzel, çok da keyifli oldu. Duygulandık yer yer. Efendim şimdi sıra bende. Evet. İlk önce hastane önünde İncir Ağacı diyeceğiz. Yozgat yöre müziğinin en bilindik eserlerinden bir tanesidir.
1: Akdağ Madeni mi?
0: Evet, Akdağ Madeni. Bir diğer eserimiz Manisa olacak. Mutlaka dinleyicilerimiz bu eseri de bilir. Ateş attım samana, bak dumana, dumana. Diğer adıyla Gımıldan diyoruz efendim.
1: Hadi Gımıldan'ın o zaman biraz gari.

0: yapmışlardır.
1: Öyle mi diyorsun?
2: Bence öyle.
1: Çok teşekkür böyle ediyorum abi.
0: Gımıl gımıldı yani türkü.
1: Evet, ağzınıza burada sağlık. Fatih Koçer'e bir teşekkür edelim değil mi?
0: Ya Fatih Koçer...
1: Yani bir Fatih'i bir anlatalım abicim. Bugün artık anlatalım. İzin vermiyor bize.
0: Efendim, vallahi Fatih'i anlatmakla bitmez
1: nasıl
0: yani.
1: Nasıl bir
0: Fatih...
1: icracısın kardeşim sen ya. Bizim gerçekten şanslı olduğumuz bir kişi. Yani Fatih çaldığında bir solist olarak ben de türkü söylemeyi çok seviyorum. Bu anlamda... İyi ki var, iyi ki bizimle, iyi ki de Türkiye bu programında da bizimle. Çünkü çok yoğun normal şartlarda ama hani bu programda denk gelmiş olmak çok kıymetli. Bu yüzden yani ona teşekkür ediyorum.
0: Herkes çalışırsa iyi müzisyen olur.
1: Duygu başka
0: veya
1: bir şey.
0: Veya da işte iyi sanatçı olur falan.
1: Çok çalışarak değil de.
0: O yani duyguyu da verir. Yani zamanla işte ne bileyim aşk acısı çeker bilmem işte ne bileyim sevdiğinden ayrılır. Yani o duyguyu da belki toparlar ama... Bir insanın gerçekten o kalbinin güzelliği var ya.
1: O hiçbir şeye değişmez. Evet, var ya da yoktur,
0: zaten Fatih'te de o var.
1: Evet yani, sazına da işlemiş.
0: Sazına zaten diyecek ki Fatih Koçer artık bir marka.
1: Bir marka
0: yani.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum kardeşime. Şimdi abicim sizlerden bir eser alalım lütfen.
0: Tabii ki.
1: Zaman aşımını.
0: Ben dedim ya yani ben bugün genelde istek türküleri okuyacağım ve... Annem, babam, ablam Didim'de yaşıyorlar.
1: Evet, çok selamlar onlara da.
0: En son
1: onları.
0: Yaz tatilinde beraberdik. Çok özledim.
1: Evet.
0: Onlar için iki tane türkü söyleyeceğim. Baştaki türkü zaten dayımın Hasan Erdoğan. Allah rahmet eylesin. Allah devrini daim etsin. Amin. Onun çok güzel bir uzun havası. O dağlarda biten kengel misali.
1: Evet.
0: Hemen onun arkasından da yine bir Sivas Yıldızeli türküsü Aşık Ali Sultan'dan. Bağlandı yollarım kaldım çaresiz gayrı dünya bana aralandı gel gel.
1: Haydi bakalım.

0: TRT Türkü.
1: Efendim, Türkiye ve tüm hızıyla devam ederken bir teşekkürü hak eden, yani her zaman hak ediyor zaten, diyorum ya, çok çok çok eski bir tanışmışlığımız var, bir abi kardeşlik ilişkimiz var Ferhat abi. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın.

0: Bizim büyüğümüz, abimiz, onunla birlikteyken de çok şey öğreniyorum ben bu mikrofon başında.
1: Eğer abilik yapabiliyorsam ne mutlu
0: Abilik
1: bana.
0: yapmak çok kıymetlidir.
1: Ve Ancu
0: Tabii ki de kardeşlik
1: cansın.
0: yapmak da öyle. Bu anlamda ben şanslıyım efendim. Şimdi zamanımız da daralıyor abicim. Benim son iki türküm, senin de benden sonra son iki eserin olacak.
1: Evet.
0: Bir Kırşehir türküsü seslendirelim. Karadır bu bahtım kara. Neşet Usta'ya uzanacağız. Hemen ardından Hacal Obası deyip Sivas Şarkışla'ya. İhsan Öztürk hocamızın eseri olarak bilinir efendim. Ustamıza da buradan selamlarımı gönderiyorum. Öpüyorum ellerinden onun da.
1: Evet, bir şey soracağım.
0: Tabii lütfen.
1: Yani biz seni devamlı dinliyoruz tabii, Yurttan Sesler Korosu'nda gerek dışarıda. Bozlak seslendirdin mi hiç Reyhan?
0: Abi
1: Ha, hiç
0: senden
1: duymadım.
0: sonra vazgeçtim
1: Aa, olur mu ya?
0: diyorsun.
1: Estağfurullah, benim yok.
0: Şimdi şöyle,
1: Yani Mustafa
0: bizim
1: Kemal Şimşek var, bizim
0: Mustafa abimiz var. Şimdi
1: Ankara Düsun'da İsmail var.
0: Ah, evet.
1: Yani dolayısıyla biz sadece Yurttan Sesler Koro elemanı olduğumuz için her yöreden birazcık olsa da söylemeye
0: Okuyoruz.
1: çalışıyoruz. Ama benim asıl yörem tabii ki Sivas ve Malatya'dır.
0: Evet, bunun cevabını vermek isterim ben de. Şimdi aslında ben Yozgat Yerköylüyüm bir taraftan da. Benim babaannem Yozgatlı.
1: O zaman hak
0: Annem,
1: ediyorsun bak
0: hak
1: Bozlak'ta.
0: ediyorum ama şöyle oldu. Tabii baba tarafı Erzurum. Bu üç kültürün içerisinde de yetişmiş birisiyim. Fakat Bozlak okuyarak girdim ben bu sınava zaten. Okuduğum uzun hava türlerinden biri de Bozlak'tı zaten.
1: Hangi eserdi?
0: Muharrem Ertaş. Muharrem Ertaş.
1: Aman kalktı
0: Avşar Bozluğa.
1: geçeledi
0: Avşar
1: avşar elleri.
0: Bozluğa'ydı. Ama şöyle bir durum var. Tabii buraya girdikten sonra bir yöreleşmek zorunda hissettirdik kendimizi. Belki de Yurttan Sesler'in içerisinde bu algıyı almaya çalıştık ya da bize bu bir şekilde verildi. Orada biraz daha kendi bölgemiz üzerinde yoğunlaşmamız gerekiyordu. Ama ben bir eğitmenim. Eğitmen olduğum için de repertuar eğitimlerimdir. Bozlak da var tabii. Ama hani çok da fazla farklı farklı bölgelere, ki burada farkındaysanız İç Anadolu, Ege, Akdeniz, Balkanlar, her bölgeden türkü okuyoruz ama uzun hava
1: Evet.
0: türüne gelince burada bu anlamda direkt Bozlak deyince akla gelen isimler var.
1: Evet.
0: Onlar varken de çok da bize
1: Neyse ki
0: yakışmaz,
1: onlar
0: ayıp
1: yok
0: olur
1: yani, biz burada
0: diye
1: şimdi
0: düşünüyoruz.
1: Bozlak okusak
0: O
1: olur değil
0: zaman
1: mi?
0: şöyle yapalım mı? Bir sonraki Türkiye programımızda da ben bir Bozlak açış.
1: Tamam.
0: İlk açılışı Bozlak'la
1: Evet,
0: yapayım. İlk
1: burada
0: eserim.
1: Reyhan Ediş'ten bir Bozlak sözünü almış bulunuyoruz.
0: Tamam.
1: Bir dahaki Türk evine lütfen sizler de unutmayın,
0: Abici,
1: hatırlatın olur mu?
0: ben de bir ricada bulunacağım
1: Buyurun.
0: abimden. Ondan sonraki haftada bir gurbet istiyoruz
1: Benden mi
0: abicim
1: gurbet?
0: senden.
1: Benden gurbet ancak böyle olur demiş.
0: Yok, çok da güzel olur
1: Gurbet
0: efendim.
1: bende bir hal geldi.
0: Evet. Efendim, hemen eserlerimize başlayalım diyorum
1: Efendim,
0: ben.
1: evet, Reyhan Ediş sizlerle Türkevi devam ediyor.

0: Efendim, aylar geçer, yıllar geçer, zaman geçer. Dolayısıyla da bir Türk evinin zamanı da geçti.
1: Geçti, sona geliyoruz.
0: Evet, bir saat göz açıp kapanana kadar
1: geldi geçti. Evet abicim.

0: Evet. Bugün bağlamada Ferhat Durmuş, nefeste de Fatih Koçer, ritim saz Cemal Özkızıltaş, klasik gitar Halil Melihşen, bas gitar Özgün Eroğlu. Efendim sizlerle olmak her zaman bizim için
1: Çok kıymetli.
0: mutluluk. Teşekkür ediyoruz bugünkü
1: Yayın ve
0: eşliğinizden dolayı. Tabii yayın ekibimizi de lütfen sen söyle, o güler yüzlü yapımcımız, tacımız sen alın set.
1: Evet. Yayın ve yapım ekibimizde ise yapımcımız tam da Zafer abimin anlattığı gibi çok kıymetli arkadaşımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz kıymetli büyüğüm Ali Taşçıoğlu, abime de buradan selamlar. Stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş dostumuz. Şimdi iki tane türkü seslendireceksiniz efendim. Ne seslendirmek istersiniz?
0: Yetiştireceğim. Hiç merak etmeyin. Hiç sıkıntı yapmayın. İki tane türküyü yetiştireceğiz efendim. Sunam senden evvel vadem yeterse başucuma garip diye yaz. Hem diyeceğiz kul Duran'dan Allah gani gani rahmet eylesin. Hemen arkasından helkeler golunda suya gidiyor. Elleri gınalı bir güzel gelin. Senin derdin beni deli ediyor. Gözleri sürmeli bir güzel gelin diyoruz.
1: Bir diğer Türk evinde görüşünceye dek hoşça kalın
0: Kalın
1: efendim.
0: sağlıcakla.

0: Hasretin bu yakası.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlanan, Mübadele'yi türküler eşliğinde anlatan Hasretin Bu Yakası programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Cengiz Koyuncu, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan, saygı ve sevgiyle selamlıyoruz sizi. Değerli dinleyiciler, ikinci kuşak Girit Mübadili Müveddet Önşan'ın aile öyküsüne devam etmeden önce geçen haftalarda anlattığımız kısmı özetleyelim. Müveddet Hanım'ın baba tarafı ailesi Girit'in Kandiye kentinin Tefeli köyünde yaşar. Hayvanları, zeytinlikleri, bağları vardır. Babasının dedesi ticaretle ilgilenir. Çetelerin her yeri yakıp yıkmaya başladığı günlerde bazı eşyalarını katırlara yükleyip gece yola çıkan aile, gün ağarırken uzaktan limanı görür. Tam yaklaştık diye sevinirken çeteler önlerini keser. Yükte hafif, pahada ağır eşyalarını alırlar. Müveddet Hanım'ın ailesi köylerinden ayrılırken yanlarına, içine altınlarını sakladıkları yorganı, bir sandık veya birkaç bohça alır. Mübadiller kendilerini Türkiye'ye götürecek gemiyi limanda 14 gün bekler. Limanda gemi bekleyen mübadillere, liman çevresindeki Rumlar, Girit'te kalabilmek için Rum tebaasına geçen Türkler ve Türk askeri yiyecek sağlar. Türkiye'ye Müveddet Hanım'ın babaannesi, dedesi, babası, amcaları Mustafa ve Mehmet olmak üzere 5 kişi gelir. Bodrum'a iskan edilirler. Oradan ayrılıp Manisa'ya gelirler. Çünkü babaannesi çocukları denize düşecek, ölecek diye korkar. Manisa'da kasaplık ve kendilerine verilen arazide tarım yaparlar. Babası ise büyüyünce fırıncılık yapar diyerek özetimizi yaptıktan sonra sanatçımız Emine Karakuş'tan dinleyeceğimiz türkü şu dörtlükle başlıyor. Bir fırın yaptırdım, doldurdum ekmekleri, gel beraber yiyelim, yaptırdım börekleri.

Müveddet Hanım amcaları ve halaları hakkında şu bilgileri verdi. Babamlar 5 kardeş, 3'ü erkek, 2 kız. Babamın bir erkek, bir kız kardeşi hiç evlenmedi. Onlar kasaplık yaptı. Sonra emekli oldular. Öbür amcam Manisa Belediyesi'nde çalıştı. Bir de babamın ikiz kız kardeşi vardı, Kübra. O 20 yaşındayken ölmüş. Babam da fırıncılık yapıyordu. 5 kardeşin hepsi vefat etti. Değerli dinleyiciler, bu dünyadan ayrılanlara rahmet dileyelim ve sanatçımız Bedia Akartürk'ten bir türkü dinleyelim. Gelin sanmayın kardeşler, bu dünyada kalan vardır. Sayısı gelmez hesaba, günde 100 bin ölen vardır.

annenizle babanız nerede, nasıl tanışmışlar diye sorduğumuzda Müveddet Hanım'daki hüzün bulutları dağıldı. Gülümseyerek şunları anlattı. Biz Manisa'dayken fırıncılık yaptığı arkadaşı Söke'den bir kızla nişanlanıyor. Babama ben evleneceğim, gidelim Söke'de fırın açalım diyor. Söke'de fırın açıp beraber çalışıyorlar. Bir süre sonra nişan bozuluyor. Babamın arkadaşı Söke'den ayrılıyor. Fırın babama kalıyor. Bu arada annem enstitüye gidiyor. Dantelli, güzel bir şemsiyesi varmış. Kahvelerin ve fırının önünden geçerken şemsiyesiyle yüzünü saklıyor. Babam da merak etmiş. Peşine takılıyor, evini öğreniyor. Ondan sonra gelip anneannemden istiyor. Anneannem kesinlikle olmaz deyince babam oranın büyüklerinden birine şu kızı beğeniyorum, annesi bir türlü razı gelmiyor diyor. Hatırlı kişi ben bu sorunu çözerim diyor. Dediğini de yapıyor ama bunun askerliği var. Anneannem işi bozmak istiyor. Babam konuyu dedeme söylüyor. Sarı lira verip bedelli askerliğe başvuruyor. Hemen evleniyorlar. Askerliği Manisa'ya çıkıyor. Her hafta sonu eve geliyormuş. 60 sene mutlu bir hayat geçirdiler. Değerli dinleyiciler, sanatçımız Tuğba Ger'den dinleyeceğimiz türkü asker yolu bekleyenin dilinden seslendirilmiş. İlk dörtlük şöyle. Asker yolu beklerim, günü güne eklerim. Sen git yârim talime, ben burayı beklerim.

Müveddet Hanım 7 kardeş olduklarını söyledi. En büyükleri abisi Ali İhsan, ondan sonra Gülşen, Aysun, Fatma, Nurten, Nusret ve kendisi. İki erkek kardeşini kaybetmiş, mübadele ile oldukça ilgili. Etkinliklere katılır, bu alanda yazılan eserleri okur ve birikimli olanlarla mübadele konusunda sohbet eder. Halen araştırmaya devam ediyor. Değerli dinleyenler, söze burada ara verip sanatçımız Ali Çakar'dan, mübadillerin iskan edildiği illerden olan Kayseri'den bir türkü dinleyelim. Deli gönül yine ahuzar oldu, dostumun gülleri sarardı, soldu.

Müfettet Önşan'a mübadele dernekleri ile arasının nasıl olduğunu sorduğumuzda, hemen hemen İzmir'deki bütün mübadele dernekleri, hatta Tarsus, Erdek ve Mudanya'daki bütün Girit dernekleri beni tanır. Mesela Yüksel Hançerli, Girit mübadeleleri hakkında belgeseller hazırladı. Hemen hemen bütün akrabalarımı o belgesellere çağırdım. Kendim de gidebildiğime gittim. Akrabalarımla buluşmayı, Girit mübadeleleri hakkında konuşmayı çok seviyorum ve hala araştırıyorum, dedi. Her araştırmada yeni bilgilere ulaşabiliyor musunuz dediğimizde şu cevabı verdi. Evet, mesela tanıdığım ailelerden ve babamın amcalarından, ailelerinden yeni hikayeler öğreniyor, yeni bilgiler ediniyorum. Akrabaları bulmanın sevincini yaşıyorum. Mesela sakız tipi evlerin nasıl olduğunu öğreniyorum. Orada sakız tipi dedikleri evler oluyormuş, ahşaptan yapılıyor. Altta hayvanlar besleniyor, hemen üstünde mutfak ve oturma odası oluyor. Onun üstünde gene yatma kalma yeri var. Bina 3 kat. O zamanlar soba yok. Evin dışında mangalda ateş yanıyor, köz oluyor. Ondan sonra getirilip odanın ortasına konuyor. Herkes mangalın başına toplanıyor. Bütün sohbetler orada oluyor. Mutfakta da bacalı yer ocağı var. Her şey ocakta pişiyor. Alttaki hayvanların sıcaklığı yukarı vuruyor. Bu evler Girit'te ve burada var. Değerli dinleyiciler, şimdi sanatçımız Semra Bağcı'dan dinleyeceğimiz türkü şu dizelerle başlıyor. Evlerinin önü marul, sular akar harıl harıl.

Müveddet Önşan'ın iki çocuğu var. Kızının çalışma hayatı yüzünden mübadele konusuyla ilgilenemediğini, oğlununsa hem fırsat bulabildiğini hem de ilgili olduğunu söyledi. Yaptığı çalışmaları ileride

ve üstüne eklemesi için oğluna bırakacağını söyledi. Değerli dinleyiciler, programımızın son türküsünü sanatçımız Tülin Berbergil'den dinleyelim. Ardıçtandır kuyuların kovası.

Değerli dinleyenler, ikinci kuşak Girit Mübadili Müveddet Önşan'ın aile öyküsü burada sona eriyor. Haftaya Hasretin Bu Yakası'nda farklı bir içerikle sizinle yeniden buluşmayı ümit ediyor, her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Yolunuz hep sılaya düşsün.

0: Azerbaycan Rüzgarı.
1: Akşamınız hayır olsun sevgili dinleyiciler. Gönüllerin telini titreden ezgilerle, dizeleri yürekten süzülen şiirlerle bir yolculuğa çıkıyoruz. Rüzgarımız her pazar olduğu gibi yine can Azerbaycan'dan esir. Tarihin, mücadelenin ve kardeşliğin sesiyle yankılanan Azerbaycan Rüzgarı programı başladı. Sizlerle biziz, yapımcımız Hafize Batmaz, teknik yönetmen Salih Yılmaz ve programı hazırlayan ve sunan ben Seyde Ömer. Yayınımız güzel, şen bir nəğmə ilə başlayır. Sözləri xalq, bəstəsi mərhum muğam üstadı Arif Babayeva məxsus olan Tar Kamanım Gəl. Oxuyur Azərbaycanın onursal səs sənatçısı Sevinç Sarıyeva. İyi dinləmələr.

ürekte temennası nedir? Aşık her gövre dözer, belki de bir hikmeti var.

0: Kıymetli dostlar merhaba. Kurban Bayramımızın hemen ardından gelen bu güzel gecede genç yüreklerin sazıyla, sesiyle türkülerimizin nasıl sevildiğine, nasıl yaşatıldığına bir kez daha şahit olacağız.
1: Amin.

Bayramın bereketi evlerimizin eşiğinden gönüllerimize usul usul yayılırken sizlerle yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyüklerimizin hayır dualarıyla, çocukların neşesiyle, sofraların bereketiyle ve kapı kapı dolaşan bayram selamlarıyla ruhumuza dokunan bu güzel günlerin ardından bu gece biz de türkülerimizin sıcaklığıyla sizlere seslenmek istedik. Programımıza Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu'nun Zeynel Demir yönetiminde seslendirdiği Mersin yöresi türküleriyle başladık. Şimdi de Ankara Anadolu Halk Kültürü Araştırma Derneği Korosu'yla programımıza devam edelim. Şef Mustafa Özsoylu yönetimindeki topluluktan birbirine bağlı 3 hareketli eser dinleyelim.

Kıymetli dostlar, programımız Cansu Yolcu'yla devam ediyor. Erkan Sürmen'in Fatih Kısaparmak'tan derleyip notaya aldığı bir Iğdır türküsünü seslendirecek. Bahçelerde barım var, bir heyva bir narım var, kalem kaşlı, kara gözlü, hoş bakışlı yârim var.

Hale Öztaş, Hamdi Özbay'ın Hasan Kalkan'dan derleyip notaya aldığı bir Antalya Kaş türküsüyle huzurlarınızda. Kalkan ile kapı taşın arası, yol mu bulamadı dağlar arası. Halil'im düşmüş de elde çapası, Halil'im Halil'im garip Halil'im, yer başından düşmüş, ölmüş Halil'im.

TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün Ümit Arslan Yılmaz ve Necmettin Palacı'dan derlediği bir Ankara türküsüyle programımız sona eriyor. Gökçe Yüce'den dinliyoruz. Denize dalmayınca, bir balık almayınca, biz buradan kalkmayız, gök kandil olmayınca.

Kıymetli dostlar, Türkülerin Genç Yıldızları programımızda bugün de her zaman olduğu gibi sazıyla, sözüyle, halk müziğimize gönülden bağlı gençlerimiz bizlerleydi. Her biri türkülerimizin güzelliğini ve ruhunu bir kez daha yüreklerimize taşıdı. Güzel yorumlarıyla programımıza katılan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum.

yapıyoruz. Haftaya pazar, yine saatlerimiz 23'ü gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hoşça kalın efendim. İyi geceler.

Merhaba değerli dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yörük Havaları programıyla sizlerleyiz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve ben programı hazırlayıp sunan Emrah Öz. Sesimizin ulaştığı her yere kucak dolusu saygı, sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yörüklerin türkülerine ve bu türküleri başarıyla icra eden sanatçılara değindiğimiz programımızda siz değerli dinleyenlerimizle yaklaşık yarım saat süresince birlikte olacağız. Bu haftaki programımızda Usta Ses BDA Akartürk ile Ege ve Akdeniz yöresine uzanacağız ve kendisinden birbirinden güzel yörük türküleri dinleyeceğiz. İlk olarak Antalya'nın Serik ilçesindeyiz. Şevket Yanıkoğlu'ndan alınan güzel türküyü BDA Akartürk seslendiriyor. Çekemedim Akça Kızın Göçünü.

0: TRT Türkü.
1: Şimdi Ege yöresinin incisi Aydın'dan bir türküye yer veriyoruz. Bedi Akar Türk yöre ekibinden derlediği türküyü bizler için söylüyor. Şu dalmanın dağını da duman bürüdü.

Çaya düştü, tutamadım golunu. Uzakta gitti, bilemedim yolunu. Güzel de Mevlam, kısmet etmiş ölümü. Akmayasıca çaylar, nerelere koydun ümmümü? Suna boylumu. Guruyasıca çaylar, nerelere koydun ümmümü? Suna boylumu. Bedia Kartürk, Yörük Ümmü Kız'ın türküsü ile tekrar bizlerle.

Sanatçımız Bedia Akartürk, kendi yöresi olan İzmir'in Ödemiş ilçesinden derlenen bir türküyü bizler için seslendiriyor. Yeşilge, Yeşil Kuşan.

Programımızı Bedia Akartürk'ün okuyacağı birbirine bağlı iki güzel türküyle sonlandırıyoruz. Çaktım çaktım yanmadı, Cemile'min gezdiği dağlar meşeli. Haftaya aynı gün ve saatte sizlerle tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.

türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. En derin sevdalarımızı, acılarımızı ve sevinçlerimizi dile getirdiğimiz türkülerden bir demet hazırladık sizler için. Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Muzaffer Sarı Sözen'in Ekrem Yeşilada'dan derlediği Kıbrıs türküsüyle başlıyoruz. Güven yapar sizlerle. Bir mendil aldım şeherden, yolum geçmez yar buradan.

Muzaffer Sarı Sözer'in Aşık Davut Sulari'den derlediği Erzincan türküsünü Mete Çelenk söylüyor. Kız senin derdinden derbeder oldum.

Nida Tüfekçi'nin Selami Aras'tan derlediği Kastamonu türküsünü Emel Taşçıoğlu söylüyor. Karanfilim dağ başında çanakta, benim yârim şu karşıki konak.

Şekip Şah'a doğruya ait Çorum türküsünü Ümit Tokcan'dan dinliyoruz. Niye gamlanırsın divane gönül? Elbet bu kış gider, bir gün yaz gelir.

Süleyman Yıldız'ın İpek Bayraktan derlediği Erzincan türküsünü Reyhan Ediş söylüyor. Bütün dünya senin olsun, bir dost, bir post yeter bana.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak sizlere ulaştığımız Türkiye Evi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmaya arzu ettiğimiz bu özel programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Reyhan Ediş
1: ve ben Zafer Albayrak sizlerle olacağız yaklaşık bir saat. Siz tabii ki Türkiye Evi'ni heyecanla beklerken biz de heyecanla sizlere bu Türkiye Evi'ni sunmak için yaklaşık 3 saattir hazırlanıyoruz. Güzel bir prova geçirdik ve birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarımızla birlikte. Bugün bağlamada kim var Reyhancığım?
0: Ferhat Durmuş abimiz var.
1: Evet. Kaval'da Fatih, ritimde Cemal, bas gitarda Özgün.
0: Klasik ve gitarda Halil Melih Şen var.
1: Sizlerle olacağız bir saat boyunca.
0: Yapımcımız ve yayın ekibi, yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz ise Tolga Önbaş efendim. İlk olarak ben iki tane eser seslendirmek istiyorum.
1: Evet Reyhancığım, yine güzel güzel türküleri hazırladın, getirdin.
0: Evet, ikimiz de.
1: Allah kimseye dert vermesin de yani dertli dertli eserler, bakalım ne olacak.
0: Evet, ilk önce Erzincan'dan bir türkü.
1: Evet.
0: Ey erenler akıl fikir eyleyin diyeceğiz. Sonra senin memleketin olan, benim de aslında böyle memleket olarak içinde böyle türkülerini en çok sevdiğim şehirlerden biri olan Sivas. Evet. Hazan ile geçti şu benim ömrüm. Eyle dertli bülbül, zar garip garip diyeceğiz.
1: Çok severim. Ben... Reyhan Ediş efendim sizlerle.

0: Evet, çok güzel iki tane türkü. Herkes de bence çok beğendiler.
1: Öyle Reyhan'cığım. Mi diyorsun abiciğim?
0: Evet, çok,
1: çok kıymetli
0: yoruldu.
1: Saz sanatçıları, dostlarımıza, abime, kardeşlerime teşekkür ederim.
0: Evet, aşıklar işte böyle bütün yaşadıkları dertleri, tasaları dökmüşler kaleme. Yani,
1: herkes de bu türkülerden bir şeyler buluyor değil mi?
0: Kesinlikle öyle.
1: Yaşanmışlık olduğu için muhtemelen.
0: Mesela diyor ki Tuğba ağacında benzersin dala, dilin örnek olmuş şekere bala. Ne olur yüzün dönme Mahmut Erdal'a, yaşarken canımdan bıkasım gelir. Ya evet. Sevdiğinin kendisine bakmaması ona ölüm gibi geliyor.
1: Evet, i̇şte. Sözlere bakar mısın?

0: Evet. Ve sen de abi bu türküyü ne güzel okuyorsun değil mi?
1: Teşekkür ederim. Bugün tamamen istek üzerine yaptım repertuarımı. Evet. Bu ilk türk işte Mahmut Erdal zaten. Hemen arkasından bir Ali Nur Şani Kahramanmaraş. Etme kurban olayım dostu.
0: Çok güzel bir eser gelen. O da. Demet abimin evet. Güzel sesinden dinleyeceksiniz
1: evet.
0: Efendim.
1: Ve bugün tabii Türk Evi'ni ilk kez Ferhat abiyle beraber yapıyoruz.
0: Evet.
1: Ferhat abim de TRT Kurumu'nun...
0: Biz ilk defa denk geldik ama ikinci kez herhalde Türk Evi'nde.
1: Ferhat abinin de ben bağlamasını çok severim.
0: Evet, bugün gerçekten telefon görüşmemizde o... hatta aramızda sohbeti de geçmişti. Evet, biz de çok severiz. Birlikte olmak da bizim için kıymetli.
1: Yılların
0: teşekkür
1: ediyoruz. Bir abi kardeşliği var. Şimdi Ferhat abi dokunacak tellere. Biz de feyizlenip bakalım neler çıkartacağız ortaya diyorum.
0: Buyurunuz efendim.

0: Harikasın abicim. Çok güzel bir icraydı yine.
1: Evet. Biraz evet, dedik evet, şöyle biraz diyeyim. Yürüyelim dedik yani.
0: Evet biraz yürüdünüz. Çok da güzel, çok da keyifli oldu. Duygulandık yer yer. Efendim şimdi sıra bende.
1: Evet.
0: İlk önce hastane önünde incir ağacı diyeceğiz. Yozgat yöre müziğinin en bilindik eserlerinden bir tanesidir.
1: Aktağ Madeni mi?
0: Evet, Aktağ Madeni. Bir diğer eserimiz Manisa olacak. Mutlaka dinleyicilerimiz bu eseri de bilir. Ateş attım samana, bak dumana, dumana. Diğer adıyla Gımıldan diyoruz efendim.
1: Hadi gımıldanın o zaman biraz gari.

0: gımıldanı ver. Eminim radyo başında bizi dinleyenler de gımıldanmışlardır.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Bence öyle.
1: Çok teşekkür böyle ediyorum abi.
0: Gımıl gımıldı yani türkü.
1: Evet, ağzınıza burada sağlık. Fatih Koçer'e bir teşekkür edelim değil mi?
0: Ya Fatih Koçer.
1: Yani bir Fatih'i bir anlatalım abicim. Bugün artık anlatalım. İzin vermiyor bize.
0: Valla Fatih'i anlatmakla bitmez.
1: Nasıl
0: yani
1: bir
0: Fatih...
1: icracısın kardeşim sen ya. Bizim gerçekten şanslı olduğumuz bir kişi. Yani Fatih çaldığında bir solist olarak ben de türkü söylemeyi çok seviyorum. Bu anlamda iyi ki var, iyi ki bizimle, iyi ki de Türkiye bir programında da bizimle. Çünkü çok yoğun normal şartlarda ama hani bu programda denk gelmiş olmak çok kıymetli. Bu yüzden
0: yani
1: ona teşekkür ediyorum.
0: Herkes çalışırsa iyi müzisyen olur.
1: Duygu başka
0: veya
1: bir şey.
0: Veya da işte iyi sanatçı olur falan.
1: Çok çalışarak değil de.
0: O yani gibi, duyguyu da verir. Yani zamanla işte ne bileyim aşk acısı çeker bilmem işte ne bileyim sevdiğinden ayrılır. Yani o duyguyu da belki toparlar ama bir insanın gerçekten o kalbinin güzelliği var ya.
1: O var
0: hiçbir şeye
1: ya da,
0: değişmez.
1: Evet, var ya da yoktur,
0: zaten Fatih'te de o var.
1: Evet yani, sazına da işlemiş.
0: Sazına zaten diyecek yok Fatih Koçer artık bir marka.
1: Bir
0: yani.
1: Marka evet. Çok teşekkür ediyorum kardeşime. Şimdi abicim sizlerden bir eser alalım lütfen.
0: Tabii ki.
1: Zaman aşımını
0: ben buluruz. Dedim ya yani ben bugün genelde istek türküleri okuyacağım ve annem babam ablam Didim'de yaşıyorlar.
1: Evet çok selamlar onları da öpüyorum.
0: En son
1: onları.
0: Yaz tatilinde beraberdik çok özledim.
1: Evet.
0: Onlar için iki tane türkü söyleyeceğim. Baştaki türkü zaten dayımın. Hasan Erdoğan Allah rahmet eylesin. Allah devrini daim etsin. Amin. Onun çok güzel bir uzun havası. O dağlarda biten kenger misali.
1: Evet.
0: Hemen onun arkasından da yine bir Sivas Yıldızeli türküsü Aşık Ali Sultan'dan. Bağlandı yollarım kaldım çaresiz. Gayrı dünya bana aralandı gel gel.
1: Haydi bakalım.

0: TRT Türkü.
1: Efendim, Türkiye ve tüm hızıyla devam ederken bir teşekkürü hak eden, yani her zaman hak ediyor zaten diyorum ya, çok çok çok eski bir tanışmışlığımız var, bir abi kardeşlik ilişkimiz var Ferhat abi. Ellerine sağlık, çok evet. Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın.
2: Açış için çok teşekkür ediyoruz. Evet, size de efendim.
1: Bize derken?
2: Evet, size.

0: De
1: Efendim
0: abi.
1: teşekkür ederiz. Biz de size teşekkür
0: Her
1: ediyoruz.
0: zaman dinlemekten keyif aldığım bir büyüğüm. Onunla birlikte aynı kurumda olmaktan dolayı
1: Aynı
0: her defasında
1: şekilde.
0: Mutlu olduğumu
1: Aynı
0: dile
1: şekilde.
0: getiriyorum. Bizim büyüğümüz, abimiz. Onunla birlikteyken de çok şey öğreniyorum ben bu mikrofon başında.
1: Eğer abilik yapabiliyorsam ne mutlu
0: Abilik
1: bana.
0: yapmak çok kıymetlidir.
1: Ve
0: Tabii ki de kardeşlik
1: cansın.
0: yapmak da öyle. Bu anlamda ben şanslıyım efendim. Şimdi zamanımız da daralıyor abicim. Benim son iki türküm senin de benden sonra son iki eserin olacak.
1: Evet.
0: Bir Kırşehir türküsü seslendirelim. Karadır bu bahtım kara. Neşet Usta'ya uzanacağız. Hemen ardından Hacal Obası deyip Sivas Şarkışla'ya. İhsan Öztürk hocamızın eseri olarak bilinir efendim. Ustamıza da buradan selamlarımı gönderiyorum. Öpüyorum ellerinden onun da.
1: Evet, bir şey soracağım.
0: Tabii lütfen.
1: Yani biz seni devamlı dinliyoruz tabii Yurttan Sesler Korosu'nda gerek dışarıda. Bozlak seslendirdin mi Reyhan?
0: Abi
1: Ha, hiç
0: senden sonra vazgeçtim diyorsun.
1: Aa, olur mu ya? Estağfurullah benim yok.
0: Şimdi şöyle
1: yani
0: bizim
1: Mustafa Kemal Şimşek var, bizim
0: Mustafa abimiz var. Şimdi
1: Ankara Düsun'da İsmail var.
0: Ha, evet.
1: Yani dolayısıyla biz sadece Yurttan Sesler Koro elemanı olduğumuz için her yöreden birazcık olsa da söylemeye
0: okuyoruz.
1: Çalışıyoruz. Ama benim asıl yörem tabii ki Sivas ve Malatya'dır.
0: Evet, bunun cevabını vermek isterim ben de. Şimdi aslında ben Yozgat Yerköylüyüm bir taraftan da. Benim babaannem Yozgatlı.
1: O zaman
0: annem,
1: hak ediyorsun bak Bozgatlı.
0: Hak ediyorum ama şöyle oldu. Tabii baba tarafı Erzurum. Bu üç kültürün içerisinde de yetişmiş birisiyim. Fakat Bozgat okuyarak girdim ben bu sınava zaten. Okuduğum uzun hava türlerinden biri de Bozgatlı zaten.
1: Hangi eserdi?
0: Muharrem Ertaş. Muharrem Ertaş.
1: Aman kalktı
0: Avşar Bozdağ. Avşar Bozdağ'ydı. Ama şöyle bir durum var. Tabii buraya girdikten sonra bir yöreleşmek zorunda hissettirdik kendimizi. Belki de Yurttan Sesler'in içerisinde bu algıyı almaya çalıştık ya da bize bu bir şekilde verildi. Orada biraz daha kendi bölgemiz üzerinde yoğunlaşmamız gerekiyordu. Ama ben bir eğitmenim. Eğitmen olduğum için de repertuar eğitimlerimdir. Bozlak da var tabii. Ama hani çok da fazla farklı farklı bölgelere, ki burada farkındaysanız İç Anadolu, Ege, Akdeniz, Balkanlar, her bölgeden türkü okuyoruz ama uzun hava
1: evet.
0: türüne gelince burada bu anlamda direkt Bozak deyince akla gelen isimler var.
1: Evet.
0: Onlar varken de çok da bize
1: neyse
0: yakışmaz,
1: ki onlar
0: ayıp
1: yok
0: olur
1: yani biz burada
0: diye
1: şimdi
0: düşünüyoruz.
1: Bozak okusak olur değil mi?
0: O zaman şöyle yapalım mı? Bir sonraki Türkiye programımızda da ben bir Bozak açış.
1: Tamam.
0: İlk açılışı Bozak'la
1: evet,
0: yapayım.
1: Evet, burada Reyhan Ediş'ten bir Bozlak sözünü almış bulunuyoruz.
0: Tamam.
1: Bir dahaki Türkiye evine lütfen sizler de unutmayın,
0: abi,
1: hatırlatın olur mu?
0: Ben de bir ricada bulunacağım abimden.
1: Buyurun.
0: Ondan sonraki haftada bir gurbet istiyoruz abicim senden.
1: Benden mi gurbet? Benden gurbet ancak böyle olur demiş.
0: Yok, çok da güzel olur efendim. Evet. Efendim hemen eserlerimize başlayalım diyorum
1: efendim,
0: ben.
1: Efendim evet, Reyhan Ediş sizlerle Türkevi devam ediyor.

0: Efendim, aylar geçer, yıllar geçer, zaman geçer. Dolayısıyla da bir Türk evinin zamanı geçti.
1: Geçti, sona geliyoruz.
0: Evet,

0: Bir saat göz açıp kapanana kadar
1: geldi geçti, evet, geçti. Abicim.
0: Evet. Bugün bağlamada Ferhat Durmuş, nefesi de Fatih Koçer, ritim saz Cemal Özkızıltaş, klasik gitar, gitar Halil Melihşen, bas gitar Özgün Eroğlu. Efendim sizlerle olmak her zaman bizim çok için kıymetli. Mutluluk. Teşekkür ediyoruz bugünkü eşliğinizden dolayı. Tabii yayın ekibimizi de lütfen sen söyle, o güler yüzlü yapımcımız, pahacımız sen anlın seni.
1: Evet, yayın ve yapım ekibimizde ise yapımcımız tam da Zafer abimin anlattığı gibi çok kıymetli arkadaşımız Mehmet Taha Arıkan. Ton Meister'imiz kıymetli büyüğüm Ali Taşçıoğlu, abime de buradan selamlar. Stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş dostumuz. Şimdi iki tane türkü seslendireceksiniz efendim. Ne seslendirmek istersiniz?
0: Yetiştireceğim. Hiç merak etmeyin. Hiç sıkıntı yapmayın. İki tane türkü yetiştireceğiz efendim. Öyle Sunam mi? Senden evvel vadem yeterse başucuma garip diye yaz. Hem diyeceğiz kullurandan Allah gani gani rahmet eylesin. Hemen arkasından helkeler golunda suya gidiyor. Elleri gınalı bir güzel gelin. Senin derdin beni deli ediyor. Gözleri sürmeli bir güzel gelin diyoruz.
1: Bir diğer türkü evinde görüşünceye dek hoşça kalın efendim.
0: Kalın sağlıcakla.

Akdeniz yakası aydın elleri, kuşlar gider bizim

Dur dört kitaptan evveli, Şeyh ol Bedrettin, Bektaş-ı Veli.

0: benim türküm.
1: İnebolu Uğrak Köyü'nden Yüksel Çodur. TRT Türkü'yü beğenerek dinliyorum. Ailem için, sevdiklerim için Neşet Ertaş'tan bir türkü istiyorum.